0: Meclisi'nde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
0: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şu anda Kocasinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
0: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakureviç'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
3: Radyo Radar 91.8.

0: nokta sekiz.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

bir gece bezginiz. Üstelik adam akıllı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Kocasinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Kocasinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni partiye ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki. Herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Kocasinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıda ayrı, karton ayrı, pet şişeye ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakureviç'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir dur oğlum. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıt ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Selçuklu Mahallesi, Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi, Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi, Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi, Billur Caddesi, No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi, Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi, Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi, 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıt ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni partiye ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Radyo Radar 91.8.

0: engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Pakistan'ın Hayber Patunya ile Kencap eyaletlerinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12.sini tamamladıklarını açıkladı. İklim krizinin etkisiyle artan aşırı sıcaklar, Avrupa genelinde nehri, gölleri ve topraktaki nemi hızla buharlaştırarak kıtadaki kuraklığı şiddetlendiriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Avustralya yönetimi, Adolf Hitler'in doğduğu binanın neonaziler için bir sembol ve ziyaret noktası haline gelmesini önlemek amacıyla yürütülen dönüşüm projesini tamamlayarak yapıyı polis karakolu olarak hizmete açtı. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. Japonya'da kişisel serinleme kabini adı verilen ve kullanıcıları 10 dakika içinde tamamen serinletmeyi vaat eden yeni bir ürün piyasaya sürüldü. Üreticileri cihazın klima veya vantilatörlerden çok daha etkili olduğunu savunuyor. İspanya hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. İspanya'nın Teleferiye adasında İngiltere'nin Liverpool kentine gitmek üzere havalanan EasyJet yolcu uçağı, yolcular arasında çıkan kavga üzerine kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30. 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yaya çarpma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 2026 su sporları sezonu açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kaymakamımız, belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyor. Kayseri'nin her fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi demek ki böyle bir ihtiyaç var. 2 sene önce burada kano yapalım, acenteler gelsin, kano sporunu başlatalım dediğimizde herhalde demiştik ki haftada 15-20 kişi ama herhalde hafta sonları burada yer bulamıyor. Öyle mi? Yetmedi diğer ilçe. Zamantı Irmağı'nın üzerinde kaç tane, toplam kaç tane kano sporu yapılan yer var şu an Kayseri'de? Rafting'le beraber 8. İnşallah Develi'de de başlayacak. Her noktada belediye ile işbirliğinde ama su sporlarında farkımızı ortaya koyacağız.
1: 2026 su sporları sezonu açılış töreni sonrası konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç şöyle konuştu.
3: Sporlarının sezon açısındayız. Burada bulunan alanımız bizim marka değerimiz oldu. Gözüken yüzümüz oldu aslında. Çok kıymetli bizim için. Biliyorsunuz Tomarza tarım ve hayvancılık kenti. Hal böyle olunca bizim itici bir güce ihtiyacımız vardı ve bu turizm sayesinde de bu güce kavuşmuş olduk. Hafta sonları 2500-3000 misafir ağırlayabiliyoruz ki çok kıymetli. Bizim ticari hayatımıza da marka değerimize de büyük katkılar oldu. Katlanarak bu süreç devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Kayseri'de 22 Temmuz tarihinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Kocaeli ilçesinde otomobille polis otosunun çarpıştığı kazada ikisi bekçi, 3 kişi yaralandı. Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kayseri Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılacak olan seçim öncesi iş insanı Ali Alkan adaylığını açıkladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafik kazası sonrası araçtan saldırı amacıyla inen sürücüye 337.431 TL ceza işlemi uygulandı ve araç trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü iddiasını yalanladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar ve ehliyeti iptal edip yeniden alanlar 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacak. Bu süreçte belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri içinse sürücü kursuna gidip sınavı tekrar geçmeleri gerekecek. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Ser Soyu Yıldırım. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Inter Turco ile 1-1 berabere kaldı. Fransa bisiklet turunda 17. etapta koşuldu. Günün en hızlı ismi Rapper Philipsen olurken Tadej Pogačar sarı mayoyu bırakmadı. Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra mücadele edeceği 18 yaş altı erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası için 18 yaş altı erkek milli takımının hazırlık kampı ve şampiyona kadrosu belli oldu. Bugün başlanacak kamp 28 Temmuz'da tamamlanacak. Milli takım kampın ardından 29 Temmuz, 10 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Sırbistan'a gidecek. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda milliler 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya, 7 Eylül'de Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı 2027 Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinin hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 2. maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar şampiyonada 2-2 yaptı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: aşırı sıcaklar Avrupa genelinde nehri, gölleri ve topraktaki nemi hızla buharlaştırarak kıtadaki kuraklığı şiddetlendiriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Avustralya yönetimi Adolf Hitler'in doğduğu binanın neonaziler için bir sembol ve ziyaret noktası haline gelmesini önlemek amacıyla yürütülen dönüşüm projesini tamamlayarak yapıyı polis karakolu olarak hizmete açtı. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. Japonya'da kişisel serinleme kabini adı verilen ve kullanıcıları 10 dakika içinde tamamen serinletmeyi vaat eden yeni bir ürün piyasaya sürüldü. Üreticileri cihazın klima veya vantilatörlerden çok daha etkili olduğunu savunuyor. İspanya hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. İspanya'nın Teleferiye adasında İngiltere'nin Liverpool kentine gitmek üzere havalanan EasyJet yolcu uçağı, yolcular arasında çıkan kavga üzerine kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme temasına yönelik olumlu bakış açısının sürmesi risk iştahını desteklerken, gözler yurt içinde Merkez Bankası'nın, yurt dışındaysa Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin yılın 3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları 28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları da 12-21 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların küresel petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişeler ve petrol sevkiyatına ilişkin risklerin artmasıyla 95 doların üzerine çıktı. Ticaret Bakanlığı, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği belirlenen pirinç kalemtıraşın kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı gümrük kapısını yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişleri açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yılın Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre %33.9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47.24, euro 54.8, gram altın 6201, çeyrek altın 10.165 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yaya çarpma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 2026 su sporları sezonu açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kaymakamımız, belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyor. Kayseri'nin her nokta fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi demek ki böyle bir ihtiyaç vardı. İki sene önce burada kano yapalım, acenteler gelsin, kano sporunu başlatalım dediğimizde herhalde demiştik ki haftada 15-20 kişi ama herhalde hafta sonları burada yer bulunamıyor. Öyle mi? Yetmedi diğer ilçe. Zamantı Irmağı'nın üzerinde kaç tane, toplam kaç tane kano sporu yapılan yer var şu an Kayseri'de? Rafting'le beraber 8. İnşallah Develi'de de başlayacak. Her noktada belediyeyle işbirliğinde ama su sporlarında farkımızı ortaya koyacağız.
1: 2026 su sporları sezonu açılış töreni sonrası konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç şöyle konuştu.
3: Sporlarının sezon açısındayız. Burada bulunan alanımız bizim marka değerimiz oldu. Gözüken yüzümüz oldu aslında. Çok kıymetli bizim için. Biliyorsunuz Tomarza tarım ve hayvancılık kenti. Hal böyle olunca bizim itici bir güce ihtiyacımız vardı ve bu turizm sayesinde de bu güce kavuşmuş olduk. Hafta sonları 2500-3000 misafir ağırlayabiliyoruz ki çok kıymetli. Bizim ticari hayatımıza da marka değerimize de büyük katkılar oldu. Katlanarak bu süreç devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Kayseri'de 22 Temmuz tarihinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Kocaeli ilçesinde otomobille polis otosunun çarpıştığı kazada 2'si bekçi, 3 kişi yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kayseri Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılacak olan seçim öncesi iş insanı Ali Alkan adaylığını açıkladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafik kazası sonrası araçtan saldırı amacıyla inen sürücüye 337.431 TL ceza işlemi uygulandı ve araç trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Suya kanmış hatun türbesi. Bu türbe hakkında halk arasında gerek isminden gerekse tarihlenmesi açısından oldukça fazla bilgi kirlilikleri mevcuttur. Peki dört dörtlük olarak tam doğru bilgileri edinmek ister misiniz?
2: Yanıkoğlu mahallesinde bulunan bu yapının hiçbir kitabesinin olmaması bilgi kirliliklerinin baş sebebi olmaktadır. Türbe, baldaken tarzda bir türbedir. Yani bu tarz türbelerin üst örtüleri ayak ve sütunlarla taşınan kapalı, yanları ise açık formdadır. Türbe sanat tarihi açısından 14. yüzyıla tarihlenir. Başka bir deyişle, Eratna dönemidir. Efsaneler tarihi eserleri yaşatırlar. Halk tarafından bilinirliğini sağlayarak sahiplenilmesine katkı sağlarlar. Efsanede anlatan da dinleyen de bilir ki çok hoş olsa da anlatılan gerçek dışıdır. Bir de hurafe vardır. Efsane gibi asla masum değildir. Çünkü akla ve mantığa aykırı olsa da anlatan bunu inanarak anlatır. Dinleyenin algı ve tepkisi ise bilgi birikimiyle doğrudan ilintilidir. Suya kanmış hatun türbesi hakkında anlatılan yaygın ama tamamen yanlış bilgi ise Yavuz Sultan Selim Büyük Mısır Seferi sırasında güzergah üzerindeki Kayseri'ye 16 Haziran 1514 yılında uğrayarak 4 gün kalır. Burası doğrudur. Ancak sıcaktan bunalan orduya suya kanmış hatun tarafından su verilir. Suya kanmış hatun eline aldığı bir testi ile içindeki su hiç bitmeden tüm ordunun susuzluğunu giderir. İsmini de bu olağanüstü olaydan alır şeklinde iyi niyetle anlatılsa da tam bir hurafedir. Oysa anlatılan olayın içeriği aslında bizi çok ilgilendirmese de akademik ve objektif tarihçilik açısından tamamen yanlıştır. Şöyle ki, suya kanmış hatunun dönemi 14. yüzyılın 3. çeyreği yani Eratna dönemine, dahası ölüm tarihi de 1281 yılına tarihlenmektedir. Bu bakımdan Yavuz Sultan Selim'in Kayseri'de konaklanması ile suya kanmış hatunun dönemi arasında neredeyse 230 yıl fark vardır. Burada karışıklığa sebep olan durumlardan birisi de türbeyle ilgili Osmanlı arşivlerindeki ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgeler en erken tarih olarak 1512 yılına tarihlenmektedir. Fakat belgelerde doğrudan bu türbeden değil, suya kanmış hatun zaviyesinden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde de devam eden bir mülhak yani vakıf evlatları tarafından yönetilen Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı elinde Hicri 917 yani 1511 yılına tarihli bir vakfiye bulunmaktadır. Daha önceki tahrirlerde vakfiyenin kaybolduğu belirtildiğine göre çok daha eskilerden gelen vakıf bu tarihte vakıf evlatları tarafından yeniden kurulmuş veya vakfiye tarihi yanlış okunmuştur. Arapçada 9 sayısı yani tis'a ile 7 sayısı yani seb'a okunurken sıkça karıştırılabilmektedir. Eğer böyle ise vakfiyenin tarihi Hicri 917 değil 717 olur ki bu da türbenin mimari olarak yapım tarihine ve suya kanmış hatunun dönemine daha akla yatkın bir tarihlenme olur. Bir başka önemli husus ise isminin yani suya kanmış adının aslında nereden geldiği ile ilgilidir. Kayseri, Moğol İlhanlılar döneminde Moğollar içindeki Uygur Türkleri tarafından kurulan Eratna Devleti idaresindeyken Türklerde bulunan Ülüş Teşkilatı'na bağlı olarak mal varlığını suyurgal etmek uygulaması vardı. Bu uygulama bizlerin bildiği vakfetmenin karşılığıdır aslında. Suyurgal ise kadim Türkçemizde bağışlamak demektir. Bu uygulamadan kaynaklı olan isimlendirme, halk arasında söyleniş kolaylığı ile suyurgatmış hatun değişerek suya kanmış hatun şekline dönüşmüştür. Baldaken tarzı yani üst örtüsü ayak ve sütunlarla taşınan, üstü kapalı, yanları ise açık olan, içinde sanduka bulunmayan bu sıra dışı türbenin hurafelerden arınmış tarihini bilmek kadar, Tomarza, Talas, Gesi, Delikli Taş, Gedriz, Billur ve Tontar Burnu'nda vakfiyelerinin olduğunu bilmek de türbeyi koruyup, kollayıp ve yaşatmak adına önemli bir husustur.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında suya kanmış hatun hakkındaki en doğru bilgileri dört dörtlük olarak öğrendiniz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü iddiasını yalanladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar ve ehliyeti iptal edip yeniden alanlar 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacak. Bu süreçte belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri içinse sürücü kursuna gidip sınavı tekrar geçmeleri gerekecek. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Inter Turco ile 1-1 berabere kaldı. Fransa bisiklet turunda 17. etapta koşuldu. Günün en hızlı ismi Rapper Philipsen olurken Tadej Pogačar sarı mayoyu bırakmadı. Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra mücadele edeceği 18 yaş altı erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası için 18 yaş altı erkek milli takımının hazırlık kampı ve şampiyona kadrosu belli oldu. Bugün başlanacak kamp 28 Temmuz'da tamamlanacak. Milli takım kampın ardından 29 Temmuz, 10 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Sırbistan'a gidecek. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının aday kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda milliler 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya, 7 Eylül'de Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı 2027 Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinin hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 2. maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar şampiyonada 2-2 yaptı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
5: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Pakistan'ın Hayber Patunya ile Kencap eyaletlerinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12.sini tamamladıklarını açıkladı. İklim krizinin etkisiyle artan aşırı sıcaklar, Avrupa genelinde nehri, gölleri ve topraktaki nemi hızla buharlaştırarak kıtadaki kuraklığı şiddetlendiriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Avustralya yönetimi, Adolf Hitler'in doğduğu binanın neonaziler için bir sembol ve ziyaret noktası haline gelmesini önlemek amacıyla yürütülen dönüşüm projesini tamamlayarak yapıyı polis karakolu olarak hizmete açtı. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. Japonya'da kişisel serinleme kabini adı verilen ve kullanıcıları 10 dakika içinde tamamen serinletmeyi vaat eden yeni bir ürün piyasaya sürüldü. Üreticileri cihazın klima veya vantilatörlerden çok daha etkili olduğunu savunuyor. İspanya hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. İspanya'nın Teleferiye adasında İngiltere'nin Liverpool kentine gitmek üzere havalanan EasyJet yolcu uçağı, yolcular arasında çıkan kavga üzerine kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme temasına yönelik olumlu bakış açısının sürmesi risk iştahını desteklerken, gözler yurt içinde Merkez Bankası'nın, yurt dışındaysa Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin yılın 3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları 28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları da 12-21 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların küresel petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişeler ve petrol sevkiyatına ilişkin risklerin artmasıyla 95 doların üzerine çıktı. Ticaret Bakanlığı, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği belirlenen pirinç kalemtıraşın kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı gümrük kapısını yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yılın Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre %33.9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47.24, euro 54.8, gram altın 6.201, çeyrek altın 10.165 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Yayın tekrarı.
1: Gezici Radar programı başlıyor.

0: doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve Sayın Valimizin bu yaz bir başka olacak dediği Soğanlı Vadisi'ndeyiz. Soğanlı Vadisi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Soğanlı Festivali'ndeyiz ve halk oyunlarını, birbirinden güzel sanatçıları ve tabii ki gelmişken de Soğanlı Vadisi'nde binlerce yıl evvel yaşamış olan bu toprakların aziz insanlarının bize bıraktıklarını sizlere göstermeye çalışacağız. Gezici Radar Soğanlı Vadisi'nde başlıyoruz. Efendim bugün Kayseri'nin önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Soğanlı Vadisi'ndeyiz ve bu vadi özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in gelişiyle birlikte belki de 2000 yıllık tarihinin en parlak dönemlerinden bir tanesini geçiriyor ve Gezici Radar programı olarak bugün Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinin turizm anlamındaki göz bebeği Soğanlı Vadisi'ndeki festivali sizler için görüntüleyeceğiz. Ama buraya kadar gelmişken neredeyse kökleri ve tarihi Bizans'a kadar 2000-2500 yıl önceye kadar dayanan bu eşsiz vadinin güzelliklerini sizlere anlatmak istiyoruz. Soğanlı Vadisi Yeşilhisar ilçesine 15 kilometre uzaklıkta ve Kayseri'ye yaklaşık olarak 1 saatlik mesafede. Burası tarihiyle, turizmiyle hakikaten son yılların en trend noktalarından bir tanesi. Aynı zamanda hemen yanı başımızdaki Kapadokya'ya da giriş kapımız, doğu giriş kapımız ve Soğanlı Vadisi yeni yapılan projeleriyle özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Kayseri Valiliğimizin, Kayseri Büyükşehir Belediye'miz ve Yeşilhisar Belediye'mizin girişimleriyle yeni yapılan yürüyüş yolları, ışıklandırma ve asfalt çalışmalarının hemen ardından daha ulaşılabilir, daha gezilebilir bir yer haline geldi. Şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hakikaten Soğanlı Vadisi'ne geldiğinizde görebileceğiniz pek çok doğal güzellik ve aynı zamanda tarihimizin bize bırakmış olduğu miraslar var. Bunlardan birkaçını size saymak istiyorum. Saklı, Kubbeli, Karabaş, Yılanlı ve Aziz Barbara olarak bilinen Tahtalı Kilise, Soğanlı Vadisi'nin en önemli kiliselerinden bir tanesidir. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu yapıtta Tahtalı Kilise, yani Aziz Barbara Kilisesi olarak bilinir ve tarihin dönüm noktalarından bir tanesini, paganlar ve Hristiyanlığın o ilk çağlarındaki kanlı savaşlarından sonra ortaya çıkan motifleri, freskleri ve tabii ki kültürel ögeleri içerisinde barındıran eşsiz birer kültürel mirastır. Eğer Soğanlı Vadisi'ne yolunuz düşerse buradaki irili ufaklı pek çok kiliseyi gelip görebilir ve bizden binlerce yıl önce bu topraklarda yaşamış olan insanların bize bıraktığı bu eşsiz hazineleri yerinde görebilirsiniz. Efendim festival tüm hızıyla devam ediyor ve bu güzel alanın baş mimarlarından bir tanesiyle birlikteyiz. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Doçent Doktor Şükrü Dursun yanımızda. Müdürüm, emeğinize sağlık. Soğanlı Vadisi her geçen gün üzerine koyarak, ekleyerek kendini geliştirmeye devam ediyor. Neler söyleriz?
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Malum biliyorsunuz, evet, Sayın Valim Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye ilk geldiğinde, Soğanlı'ya geldiğinde bir söylemi vardı. Soğanlı bu bahar, bu yaz başka olacaktı. Cidden biz bu süreçte gerek valimiz, gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerek bakanlığımız olsun, birçok işte yerelde Yeşilhisar Belediye'miz olsun, kaymakamlığımız olsun destekleriyle burada çok güzel işler yapıldı. Ve bu işler sonucunda da Soğanlı her geçen gün biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi daha çok bilinir ve tanınır oldu. Tabii bu tanınırlığı biz sürekli tanıtımlarla arttırmaya da çalışıyoruz. Bugün yapılan festivalde de ikincisi yapılıyor bu turizm festivaliyle de. Elimizde yerelde çok sanatçılarımızdan da sahne olanlar var. Sağ olsunlar bugün hepsi burada bizleri kırmadılar ve bu güzel etkinlikte bizleri yanında yer aldılar. Ve bugün gerçekten bu uzun süreçteki bu tanıtımların sonuçlarını görmeye başladık. Gerçekten vatandaşlarımız olsun, hem ilimizde hem ülkemizin çeşitli şehirlerden vatandaşlarımız Soğanlı'yı artık biliyor. Uluslararası ölçekte misafirlerimiz var biliyorsunuz burada. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler de geliyor. Yeni alanlarla beraber inşallah tanıtımlarımız devam edecek. Zaten biliyorsunuz Erciyes'imiz gibi uluslararası ölçekte turizmde bizim lokomotif olan çok büyük bir değerimiz var. Oraya her yıl ziyaretçilerimiz artarak devam ediyor. Soğanlı keza öyle, Erdemli Vadisi öyle. Bunun yanı sıra çeşitli İncesu olsun, Yahyalı Kabuzbaşı olsun hemen bölgede, Sultansazı ve merkezde biliyorsunuz Kayseri şehir merkezi, medeniyetler şehri diyoruz. Çeşitli medeniyetlerin izlerini biz orada görüyoruz. Talas olsun ve diğer ilçelerimizde, şimdi hepsini tek tek burada tabii saymak uzun sürecek ama her bir yerde Kayseri'de farklı değerlerimiz var. Biz bunları tanıtmak için inşallah elimizden geleni yapacağız.
0: Efendim emeğinize sağlık.
1: Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim yolunuz düşerse ki bence düşürmelisiniz sayın müdürümüz, ekibi ve tabii ki diğer paydaşlar burada var güçleriyle çalışıyor. Artık bu yıl gelmek için çok geç ama önümüzdeki yıl bu festivalin üçüncüsünde hepinizi buraya şimdiden davet ediyoruz. Efendim Soğanlı Vadisi, Kayseri'nin Kapadokya'da ilk giriş kapısı ve arkamda görmüş olduğunuz balonlar her sabah buradan havalanarak bu güzel vadiyi kilometrelerce yukarıdan seyretmenize olanak sunuyor. Halis Bey ile birlikteyiz. Sağ olsun buraya çok güzel bir girişimde bulundu. Ve bugün Soğanlı Vadisi'ni her gün onlarca insan yukarıdan seyredebiliyor. Ve aynı zamanda Kayseri'ye Yeşilistan'da bir döviz akışı sağlanıyor diyebiliriz. Halis Bey, Soğanlı Vadisi balon. Biz de bu deneyimi daha evvel yaşadık ve bu güzelliği 2,5 kilometre yukarıdan izlemiştik. Neler söyleriz, nasıl gidiyor?
2: Soğanlı Vadisi son özellikle 5 yılda oldukça hızlı bir turizmde ön plana çıktı. Balonlarla beraber bunu dünyaya tanıttığında da önce olduğumuz için çok mutluyuz ve gururluyuz bu açıdan. Şu an her gün 16 balonumuz. Balonların uçuşlarını yapmakta diğer firmalarımızla beraber ve geçen seneye göre de uçuş sayımız, uçan yolcu sayımız hızla artmakta. Bu da bölge açısından, bölgenin tanıtım açısından çok mutluluk verici. Soğanlı Kapadokya'nın dediğiniz gibi olmazsa olmaz güzel bir parçası. Çok güzel bir kanyonumuz ve görsel güzelliklerimiz var. Bunları balonla beraber de merkez Kapadokya'da farklı bir görseli sunmak da ayrı bir güzellik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Elinize sağlık. Hakikaten muhteşem bir çalışma. İnsanlar buraya bir şey bırakmış ve bu dünyadan göçmüşler. Bugün Sayın Valimizin sağ olsun girişimleriyle onlar turizme kazandırıldı. Ama her yere gidip gezmek olanaksız. Tabii. Sağ olun, havalanıyorsunuz ve tüm coğrafya gözlerimizin önüne bir şölen gibi sunulmuş oluyor.
3: Şu anda Soğanlı'da festival alanında Sebahat teyzemle birlikteyiz. Merhaba Sebahat teyze, nasılsın?
4: Merhaba,
3: burada neler yapıyoruz?
4: Hoş geldiniz. Festivalimize valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz bizlere bu festivali yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Ama bizler de burada bebek gözleme yapıyoruz. Bebeklerimizi satıyoruz. Belediye başkanımız dedi, bebeklerimizi, milletvekilimiz hepsi de yardımcı oldular. Alıyorlar, Allah razı olsun.
3: Bu soğan bebekleri talep nasıl? Kuzum, çok da güzel, çok tatlı.
4: Bu bebekleri de teyzem okula giderken kızının eline vermiş. Hı hı. O da yayan gidiyordu. Bir kilometre ilerideydi okulumuz. Yayan giderken o aralar turist gelirdi. Turistle bebeklerimizi alınca biz tuttuk. Turistlere satınca öğretmen de dedi ki bir oyuncak isteydi. Öyle bir şey yapalım diye. O da biz de götürürken yayan gider gelirdik. O da dedi ki böyle böyle bebekleri dedi. Aldı turistler deyince örtesi bunu annemiz bir daha yaptı. O şeyle 65 senedir biz bu bebeği yapıyoruz bunu.
3: Ama gerçekten yani Soğanlı'ya geldiğinizde bu güzel bebekleri mutlaka görün derim. Festival alanı nasıl gidiyor teyzeciğim?
4: Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Sanatçılarımızdan da Allah razı olsun. Gelenlerden de, tüm seyircilerden Allah razı olsun. Her ilden geldiler, yine bekliyoruz.
3: Peki Kayseri'deki vatandaşları Soğanlı'ya, bu festivale buraları gezip görmeye bekliyor musun?
4: Bekliyoruz, tüm bekliyoruz gelenlerden, tümden. Hepsini Soğanlı'ya bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler.
3: Evet, siz de Soğanlı'nın bebeklerini, balonlarını, bu güzel alanını görmek istiyorsanız Soğanlı'ya gelebilirsiniz. Hoşçakalın.
1: Gezici Radar bugün sizler için Soğanlı Vadisi'ndeydi ve birbirinden güzel türküleri, muhteşem halk oyunlarını, Ritim Kayseri'yi ve tabii ki Soğanlı Vadisi'nin güzelliklerini ekranlarınıza taşımaya çalıştı. Efendim sürçülisan ettiysek affola, uzun bir aranın ardından burada olmaktan oldukça mutluyduk. Yaz bitmeden umut ediyoruz ki birkaç kez daha bu güzel toprakları ekranlarınıza taşıyabiliriz. Önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden sizlerle oluncaya dek. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Nöbetçi eczaneler.
2: Aslı Ünlü'yle eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 222 81 82. Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 55 80.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yaya çarpma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 2026 su sporları sezonu açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Kaymakamımız, belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyor. Kayseri'nin her nokta fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi demek ki böyle bir ihtiyaç vardı. İki sene önce burada kano yapalım, acenteler gelsin, kano sporunu başlatalım dediğimizde herhalde demiştik ki haftada 15-20 kişi ama herhalde hafta sonları burada yer bulunamıyor. Öyle mi? Yetmedi diğer ilçe. Zamantı Irmağı'nın üzerinde kaç tane, toplam kaç tane kano sporu yapılan yer var şu an Kayseri'de? Rafting'le beraber 8. İnşallah Develi'de de başlayacak. Her noktada belediye ile işbirliğinde ama su sporlarında farkımızı ortaya koyacağız.
3: 2026 su sporları sezonu açılış töreni sonrası konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç şöyle konuştu.
5: Sporlarının sezon açısındayız. Burada bulunan alanımız bizim marka değerimiz oldu. Gözüken yüzümüz oldu aslında. Çok kıymetli bizim için. Biliyorsunuz Tomarza tarım ve hayvancılık kenti. Hal böyle olunca bizim itici bir güce ihtiyacımız vardı ve bu turizm sayesinde de bu güce kavuşmuş olduk. Hafta sonları 2500-3000 misafir ağırlayabiliyoruz ki çok kıymetli. Bizim ticari hayatımıza da marka değerimize de büyük katkılar oldu. Katlanarak bu süreç devam edeceğini düşünüyoruz.
3: Kayseri'de 22 Temmuz tarihinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Kocaeli ilçesinde otomobille polis otosunun çarpıştığı kazada ikisi bekçi, 3 kişi yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kayseri Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılacak olan seçim öncesi iş insanı Ali Alkan adaylığını açıkladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafik kazası sonrası araçtan saldırı amacıyla inen sürücüye 337.431 TL ceza işlemi uygulandı ve araç trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi, Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi, Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi, Billur Caddesi, No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi, Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi, Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi, 38.850 Sarıoğlan.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü iddiasını yalanladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar ve ehliyeti iptal edip yeniden alanlar 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacak. Bu süreçte belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri içinse sürücü kursuna gidip sınavı tekrar geçmeleri gerekecek. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Ser Soyu Yıldırım. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Inter Turco ile 1-1 berabere kaldı. Fransa bisiklet turunda 17. etapta koşuldu. Günün en hızlı ismi Rapper Philipsen olurken Taje Poacher sarı mayoyu bırakmadı. Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra mücadele edeceği 18 yaş altı erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası için 18 yaş altı erkek milli takımının hazırlık kampı ve şampiyona kadrosu belli oldu. Bugün başlanacak kamp 28 Temmuz'da tamamlanacak. Milli takım kampın ardından 29 Temmuz, 10 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Sırbistan'a gidecek. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda milliler 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya, 7 Eylül'de Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı 2027 Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinin hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 2. maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar şampiyonada 2-2 yaptı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Pakistan'ın Hayber Patunya ile Kencap eyaletlerinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12.sini tamamladıklarını açıkladı. İklim krizinin etkisiyle artan aşırı sıcaklar, Avrupa genelinde nehri, gölleri ve topraktaki nemi hızla buharlaştırarak kıtadaki kuraklığı şiddetlendiriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Avustralya yönetimi, Adolf Hitler'in doğduğu binanın neonaziler için bir sembol ve ziyaret noktası haline gelmesini önlemek amacıyla yürütülen dönüşüm projesini tamamlayarak yapıyı polis karakolu olarak hizmete açtı. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. Japonya'da kişisel serinleme kabini adı verilen ve kullanıcıları 10 dakika içinde tamamen serinletmeyi vaat eden yeni bir ürün piyasaya sürüldü. Üreticileri cihazın klima veya vantilatörlerden çok daha etkili olduğunu savunuyor. İspanya hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. İspanya'nın Teleferiye adasında İngiltere'nin Liverpool kentine gitmek üzere havalanan EasyJet yolcu uçağı, yolcular arasında çıkan kavga üzerine kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
3: Hadi canım.
4: Aa!
3: Ne?
5: Vay!
4: Aa, nasıl?

0: yani.
1: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
3: Işık kirliliği deyince aklınıza, gözlerinizi acıtan neon tabelalar, sokak lambalarının parıltısı veya uykunuzu kaçıran lambalar gelebilir. Haklısınız. Işık kirliliği aslında gecenin doğal karanlığını çalan ve yıldızların parıltısını gizleyen bir sorun. Kısaca, ışığın yanlış yerlerde gereğinden fazla kullanılması doğaya ve sağlığımıza zarar veriyor. Işık kirliliğinin başlıca kaynakları, ışık kirliliği şehirdeki tüm o parlayan şeylerden çıkıyor. Sokak lambaları, otopark ışıkları, ışıklı tabelalar. Hatta bazen ev ve iş yerlerinin dış aydınlatmaları da bu listeye dahil oluyor. Eğer ışıklar yukarıya doğru saçılıyor, yani gökyüzünü aydınlatıyorsa, işte orada ışık kirliliği baş gösteriyor. Işık kirliliğinin etkileri neler mi? Bir düşünelim. Uykunuzu getiren melatonin hormonu yapay ışık yüzünden yeterince üretilemiyor. Bu da uykusuzluk, yorgunluk ve sinirlilik gibi etkilere yol açıyor. Hatta uzun vadede diyabet, obezite ve bazı kanser türlerine bile zemin hazırlayabiliyor. Işık kirliliğinden sadece insanlar mı etkileniyor? Doğadaki tüm canlılar bu kirlilikten nasibini alıyor. Bitkilerin büyüme döngüleri bozuluyor, hayvanların beslenme ve üreme alışkanlıkları değişiyor, göçmen kuşlar yollarını şaşırıyor, deniz kaplumbağaları doğru yönü bulamıyor, kısacası ışık kirliliği ekosistemi yerinden oynatıyor.

0: Işık kirliliği ekonomiyi de vuruyor. Yanlış aydınlatmalar enerji israfına yol açıyor. Birçok sokak lambası yere değil gökyüzüne ışık saçıyor. Bu da gereksiz enerji tüketimi demek. Ayrıca bu ışıklar yüzünden gökyüzü o kadar parlak ki yıldızları görmek neredeyse imkansız hale geliyor. Astronomlarsa bu nedenle şehir merkezlerinden kaçarak karanlık alanlara sığınıyor. Işık kirliliğini azaltmak için bazı basit adımlar atabiliriz. Örneğin, sadece gerektiği yerlerde ve zamanlarda ışık kullanmak, gereksiz enerji tüketimini engelleyebilir. Akıllı aydınlatma sistemleri ve ışığı yere doğru yayan lambalar kullanarak bu sorunu hafifletebiliriz. Sokak lambalarını gereğinden fazla kullanmamak da çözüm için etkili bir yöntem olabilir. Unutmayalım, ışık kirliliği sadece yıldızların gizlenmesini değil, tüm gezegenimizi etkileyen bir sorun. Bu yüzden sürdürülebilir aydınlatma ve bilinçli enerji kullanımıyla geceyi tekrar karanlık ve huzurlu bir hale getirebiliriz.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
2: Hadi canım.
3: Aa,
2: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
5: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
7: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme temasına yönelik olumlu bakış açısının sürmesi risk iştahını desteklerken, gözler yurt içinde Merkez Bankası'nın, yurt dışındaysa Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin yılın 3. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavları 28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Yeminli Mali Müşavirlik sınavları da 12-21 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların küresel petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişeler ve petrol sevkiyatına ilişkin risklerin artmasıyla 95 doların üzerine çıktı. Ticaret Bakanlığı, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği belirlenen pirinç kalemtıraşın kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerini ışık tutacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişleri açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yılın Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre %33.9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
6: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
7: Ekonomide bugün dolar 47.24, euro 54.8, gram altın 6.201, çeyrek altın 10.165 liradan satışa sunuluyor.
6: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
8: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30, 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
6: Radyo Radar hava durumu.

0: Yayın tekrarı.
1: Gezici Radar programı başlıyor.
2: Efendim bugün sizler için Gezici Radar'da şehir merkezinde, şehrin salonu, evimizin salonu diyebileceğimiz bir noktada Melik Gazi ilçesinden sesleneceğiz ve tarihin saklı kalmış noktalarındaki iki güzelliği sizlere anlatmaya çalışacağız. Biri Gönhan, diğeri ise Köşk Medrese. Restorasyonları oldukça ilerlemiş durumda ve bitmek üzere. Bugün yolculuğumuzda bizlere Melik Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu eşlik edecek. Gezici Radar

0: 1071 Ahlat Yapı Gezici Radarı sunar.
1: Efendim, Kayseri tarihiyle aslında Anadolu topraklarının ne kadar özdeşleştiğini ve bütünleştiğini görebiliyoruz. Ve şehrimizin her bir yanından tarihimize ait dokuları birçok noktada bulabiliyoruz. Bugün Melikgazi ilçesindeyiz ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ile birlikte hanları gezeceğiz. Tabi Melikgazi Kayseri'nin en büyük ilçesi ve adını da Melikgazi, yani bizlerin bildiği adıyla o büyük komutandan alan bu güzide ilçede de tarihin önemli dokularını bulabiliyoruz. Köşk medresedeyiz ve medreseleri, hanları gezintimiz köşk medresede başlamış oluyor. Başkanım, nasılsınız?
2: Sağ olun Salih Bey, siz de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, bugün sizlerle birlikte Melikgazi'nin en güzide noktalarındaki köşkleri, hanları gezeceğiz ve köşk medresede başlıyor gezintimiz. Biraz buranın tarihi yapısını ve dokusunu sizlerden dinleyebilir miyiz?
2: Evet, burası hakikaten son derece gizemli bir nokta. Çünkü köşk medresi olarak bilinen ve Alaaddin Eretna tarafından 700 yılı geçkin bir süre önce yapılmış ve buradaki türbede eşi Suli Paşa Hatun, oğlu ve torununun yattığı bir türbenin de bulunduğu, gördüğünüz gibi kemerli, çok güzel bir yapı. Burası zamanında aşevi olarak kullanılmış, askeri kışla olarak kullanılmış ama uzun zamandır boş depo olarak kullanılan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bizle görüşmeleri sonucunda bize tahsis ettiği bir nokta. İnşallah restorasyonu bitti. Şu anda peyzajına başladık. Yakında burasının çimi ve yeşil bitkileri gelecek. Ondan sonra artık burası kullanımına açılacak. Özellikle sosyal ve kültürel alanda Kayseri'nin son dönemine damga vuracak, İnsanların zevkle, merakla gelip ziyaret edecekleri çok önemli bir tarihi eser. Özellikle Uygur Türklerinin, Eretnalılar Beyliği'nin o dönem kalan en önemli eseri diyebiliriz. Dolayısıyla 700 yaşındaki bir eserin içerisindeyiz şu anda. Burada özellikle kitap okumak isteyen, çeşitli sergileri düzenlemek isteyen, söyleşiler, şiir dinletileri yapacağımız programlar olacak. Dolayısıyla akın akın Kayserilerin uğrayacağı çok canlı, özellikle yaz aylarında çok yoğun kullanacağımız bir mekan. Sadece iş mekanı değil, şimdi ön tarafta etkinlik alanı olarak planlayacağımız yeşil alan da söz konusu. Dolayısıyla orayı da burayla birleşik çeşitli programların yapılacağı bir formata getireceğiz. Ben hayırlı olsun diyorum. Kayseri'nin son dönemde kazanmış olduğu en önemli tarihi eserlerden birisi burası.
1: Şimdi başkanım, bazı mekanlar vardır, hizmet amaçlı yapılmıştır, hizmet amaçlı inşa edilmiştir. Bence burası öyle bir nokta. 700 yılı aşkın bir süredir ayakta. Önce farklı amaçlarla medrese olarak, türbe olarak kullanımı, sonra aşevi, şimdi ise Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ise sizlerin desteğiyle, Melikgazi Belediyesi'nin yoğun çalışmasıyla da bir kültür hizmeti olarak burası Kayseri'de hizmet vermeye devam edecek. Bu bina demek ki yapı itibariyle hizmetler binasıymış. Biz de ne diyelim, nice 700 yıllarda inşallah bu köşk medreseyi insanlarla, vatandaşlarla buluştuğunu görebiliriz diyoruz. Sizlere de emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi sizlere Kayseri'de bir daha asla göremeyeceğiniz, bundan daha önce görmediğiniz ama inşallah bittikten sonra, hizmet safhasına geçtikten sonra ayrılmak istemeyeceğiniz bir noktadan bahsedeceğiz. Gönhan'dayız. Saklı kalmış bir cennetin içerisindeyiz diyebiliriz. Başkanım, biraz hikayesini sizden dinleyelim. Çünkü biz hem bilmiyorduk, merak ediyorduk. Duyunca da fazlasıyla etkilendik. Evet. Onu söyleyelim.
2: Evet, Gönhan Piri Mehmet Paşa tarafından yaklaşık 500 yılı geçkin bir süre önce yapılmış ve İpek yolunda bulunan Kayseri'de Kapalı Çarşı'daki ticaretin dönmesinde konaklama mekanı olarak, otel olarak yapılmış. Yani o zamanki 8 metrekarelik han odalarının olduğu, işte şu anda bulunduğumuz yerde o zamanki atı, deveyi bağladıkları mekanlar, yemek yedikleri restorantı falan, sosyal mekanlar. Dolayısıyla yaklaşık 70-80 sene burası kapalı kalmış. Muhtemelen oluşan depremle birlikte çöküntüler, üstüne de kaçak depolar yapılmış. Kapalı Çarşı'daki esnaflar 10-15 metrekarelik depoları kullanmış. Yaklaşık 40 civarında burada depolar vardı. Bu gördüğünüz mekanlar tamamen yerin altındaydı. 3000 kamyondan fazla harfiyatı geceleri çalışarak çıkarttık ve şu anda yaklaşık ilk konumuna göre 6-7 metre kadar aşağı inmiş olduk. Yani bütün bu yapıların üzerindeki üzerindeki harfiyatlar kaldırıldı, topraklar çekildi ve hem dışarı hem içerideki görmüş olduğunuz yapının orijinal izleri çıktı ve şu anda restorasyon yapıyoruz. Yaptığımız restorasyon büyük bir ilerleme kat etti. %80'lik bölümü bitti. İnşallah 1-2 ay içerisinde bura tamamen bitip Kayseri'ye yeni bir sosyal kültürel mekan kazandırıyoruz. Hepsinden önemlisi 500 sene önceki tarihi tekrar ayağa kaldırmış oluyoruz. Bence Kayseri'de son 50-60 yıldaki en önemli kazanımımız, en önemli heyecanımız diyebiliriz Gönhan için.
1: Şimdi ben de ek olarak şunu söyleyeyim. Tabii Kapalı Çarşı'nın Kayseri ticareti için ne kadar önemli olduğunu ve o çarşıda ne hikayeler, ne anılar biriktirdiğini biliyoruz. Bugün Kayseri ticaret şehri anılıyorsa hiç kuşkusuz Kapalı Çarşı'nın bunda emeği oldukça büyük. Ama hep akıllara şu soru geliyordu. Buraya gelen esnaf, buraya gelen tüccar nerede kalıyor? İşte üzerinde bulunduğumuz, şu anda bulunduğumuz bu Gönhan'ında konaklıyorlardı ve işte bu hanında önemi, bu hanında tarihi Kapalı Çarşı kadar eski ve Kapalı Çarşı kadar önemli. Efendim tabii Gönhan'ın tarihinden ve başkanın yapmış olduğu restorasyon çalışmasından bizlere bahsetti ama bizi merak ettiğimiz bir diğer husus ise bittikten sonra, buradaki tüm çalışmalar bittikten sonra Gönhan hangi işlevde, hangi fonksiyonda kullanılacak? İşte o sorumuzun da cevabını yine Falancıoğlu Başkan bizlere anlatacak. Başkanım ne yapacağız, neler yapacağız ve nasıl kullanacağız burayı?
2: Evet, özellikle adı üstünde Kapalı Çarşı, her tarafı kapalı. Dolayısıyla esnafın ve vatandaşların nefes alacağı bir nokta yok. Burası işte Gönhan inşallah hem esnafın hem vatandaşlarımızın, alışveriş yapanların gelip ziyaret edip zaman geçireceği, çay içeceği, böyle bir araya gelebilecekleri çok muazzam bir ortama sahip. Dolayısıyla burada bazı odalarımızı orijinal han odası şeklinde tefriş edeceğiz ama diğer odalarımızda kafe ve yiyecek içecek reyonumuz olacak. Burada vatandaşlarımız çok nezih bir ortamda müziklerini dinlerken söyleşi yapabilecekler, şiir dinleyebilecekler, çeşitli resim ve sanat sergileri olacak. Özellikle akşamları biliyorsunuz Kapalı Çarşı kapalı. Dolayısıyla akşamları da yaşayan bir alan olmasını buranın sağlayacağız. Çeşitli programlar, resepsiyonlar, üst düzey temsilleri burada gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla buranın canlı olması, açık havasının olması hem esnaflar açısından önemli hem de vatandaşlarımız açısından. Özellikle biliyorsunuz kadınların alışveriş yapacağı mekanlar önemli. Onların ihtiyaçlarına yönelik burada çeşitli sosyal tesisimizin de olması önemli. Dolayısıyla o ihtiyacı da burası kazandırmış olacak, karşılamış olacak.
1: Efendim şunu ilave edelim. Hani anlatıyoruz ama şehir merkezinde burası, şehrin kalbinde diyebiliriz. Hemen arkamızda minaresinden tanıyacağımız ve Kayseri için sembol noktalardan bir tanesi Cami Kebir'in o muhteşem minaresi ve tarihi dokusu. Buradan çıktığınızda sizi çepeçevre saracak bir Kapalı Çarşı ve burası hani böyle ilçelerde anlattığımız hanlardan, hamamlardan çok daha farklı. Şehrin kalbinde ve merkezinde belki de her gün geçip gittiğimiz ama adını bile bilmediğimiz bir noktada işte Palancıoğlu ve ekibinin muhteşem çalışması ve başkanın dikkati diyelim, buranın nasıl bulunduğunu da nasıl keşfedildiğini de Sayın Başkan ifade etmiş zaten. Falancıoğlu Başkan'ın dikkati ve ekibinin muhteşem çalışmasıyla şehrimize katılacak olan önemli bir turizm merkezi. Ne diyelim, inşallah bizler de bu restorasyon bittikten sonra buranın atmosferinden ve uhuvvetinden en fazla yararlananlardan bir tanesi oluruz. Efendim bugün sizler için Melikgazi ilçemizde iki güzelliğimizi gezmiş olduk. Hem Köşk Medrese'yi hem de Gönhan'ı, tarihin derinliklerine saklı kalmış iki güzelliği göstermeye çalıştık diyelim. Katkılarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başta olmak üzere bütün ekibine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz ve Gezici Radar önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden sizlerle oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın.
0: 1071 Ahlat Yapı Gezici Radar'ı sundu.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Nöbetçi eczaneler.
2: Aslı Ünlü'el Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352-222-8182. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-231-0009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-220-2280. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352-231-5296. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352-235-5580.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yaya çarpma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 2026 su sporları sezonu açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Kaymakamımız, belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyor. Kayseri'nin her fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi demek ki böyle bir ihtiyaç var. 2 sene önce burada kano yapalım, acenteler gelsin, kano sporunu başlatalım dediğimizde herhalde demiştik ki haftada 15-20 kişi ama herhalde hafta sonları burada yer bulunamıyor. Öyle mi? Yetmedi diğer ilçe. Zamantı Irmağı'nın üzerinde kaç tane, toplam kaç tane kano sporu yapılan yer var şu an Kayseri'de? Rafting'le beraber 8. İnşallah Develi'de de başlayacak. Her noktada belediye ile işbirliğinde ama su sporlarında farkımızı ortaya koyacağız.
3: 2026 su sporları sezonu açılış töreni sonrası konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç şöyle konuştu.
5: Sporlarının sezon açısındayız. Burada bulunan alanımız bizim marka değerimiz oldu. Gözüken yüzümüz oldu aslında. Çok kıymetli bizim için. Biliyorsunuz Tomarza tarım ve hayvancılık kenti. Hal böyle olunca bizim itici bir güce ihtiyacımız vardı ve bu turizm sayesinde de bu güce kavuşmuş olduk. Hafta sonları 2500-3000 misafir ağırlayabiliyoruz ki çok kıymetli. Bizim ticari hayatımıza da marka değerimize de büyük katkılar oldu. Katlanarak bu süreç devam edeceğini düşünüyoruz.
3: Kayseri'de 22 Temmuz tarihinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Kocaeli ilçesinde otomobille polis otosunun çarpıştığı kazada ikisi bekçi, 3 kişi yaralandı. Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kayseri Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılacak olan seçim öncesi iş insanı Ali Alkan adaylığını açıkladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafik kazası sonrası araçtan saldırı amacıyla inen sürücüye 337.431 TL ceza işlemi uygulandı ve araç trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Evinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

Kalbim senin bu gece. Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı. Uzmanlar kenet tutulması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü iddiasını yalanladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar ve ehliyeti iptal edip yeniden alanlar 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacak. Bu süreçte belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri içinse sürücü kursuna gidip sınavı tekrar geçmeleri gerekecek. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Inter Turco ile 1-1 berabere kaldı. Fransa bisiklet turunda 17. etapta koşuldu. Günün en hızlı ismi Rapper Philipsen olurken Tadej Pogačar sarı mayoyu bırakmadı. Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra mücadele edeceği 18 yaş altı erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası için 18 yaş altı erkek milli takımının hazırlık kampı ve şampiyona kadrosu belli oldu. Bugün başlanacak kamp 28 Temmuz'da tamamlanacak. Milli takım kampın ardından 29 Temmuz, 10 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Sırbistan'a gidecek. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda milliler 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya, 7 Eylül'de Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı 2027 Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinin hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 2. maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar şampiyonada 2'de 2 yaptı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Bulutsuzluk Özlemi grubunu ağırlayacağız.

0: bir sürü kişi sanki bir uykuda. Korkunç bir uğultu vardı. Uyutucu, uyutucu.
1: Grubun temeli Nejat Yavaşlıoğulları tarafından atıldı. Genç yaşta müziğe başlayan, üniversite yılları döneminde çeşitli gruplarla çalıştıktan sonra 84 yılında piyanist Sina Kaloğlu ile tanışan Yavaşlıoğulları, önce akustik gitar ve piyano eşliğinde müzik yaptıktan sonra bas gitar ve davul eşliğinde daha rock bir hale geldi. Bu dönemde Yavaşlıoğulları konserlerinin adı olarak Mümtaz Soysal'ın bir makalesi başlığından esinlenerek bulutsuzluk özlemini kullanmaya başladı. 1986 yılında Pika Truva ile anlaşan Yavaşlıoğulları, Koloğlu ve bas gitarist Kanöz Ozan'la ilk albümü Bulutsuzluk Özlemini kısa bir zaman içinde kaydetti ve kendi adını da kapakta kullanarak yayımladı.

Bulutsuzluk Özlemi albümünden hemen sonra gruba baterist olarak Filip Sümbülkaya ve ikinci gitarist olarak Murat Net katıldı. Kısa bir süre sonra da Net'in yerine gruba Akın Eldes dahil oldu ve grubun ilk kadrosu son halini aldı. Gruba ayrıca saksafonda Richard Hames eşlik ediyordu.

0: Verdiği konserlerle kendi kitlesini yavaş yavaş ortaya çıkaran grubun en dikkat çekici hareketlerinden biri, 1989 yılında Cem Karaca gibi isimlerle beraber verdikleri İnsan Hakları Derneği konseri oldu. Bu konserde grubun yeni şarkılarından Acil Demokrasi özellikle dikkatleri çekti.
1: Nesli tükenen kaplumbağa
2: 84. madde beni ilgilendirmez, varlığın varlığına
1: armağan olmuş bir kere.

1987-89 yılları arasında kaydedilen grubun ikinci albümü Uçtu Uçtu, 89 yılının sonlarında yayınlandı. Bu albümde grubun en büyük hitlerinden Sözlerimi Geri Alamam, Tepedeki Çimenlik ve Uçtu Uçtu bulunmaktaydı. Albümün hemen ardından bas gitarist Ozan yerini Demirhan Baylan'a bıraktı. Bu dönemde Koloğlu ise Milliyet Gazetesi'ndeki görevine odaklanmak için müziğe bir süre ara verdi. Bu kadro 1993 yılında Güneşimden Kaç albümünü yayınladı.

4 Temmuz 1993'te İnönü Stadı'nda konser veren Sting'in ön grubu olarak sahneye çıkan grup, bu konser sonrası yine değişikliklere gitti. Baylan yerine Murat Tükenmez, Sümbülkaya yerine de Cihangir Bıyıkoğlu geldi. Kololu da gruba tekrar döndü. Grup bu kadroyla yurt dışındaki örnekleri olan Unplugged akustik konserlerden birini vererek bu kaydı Yaşamaya Mecbursun adı ile piyasaya sürdü. Oldukça verimli geçen 1990'ları yeni elemanları Utku Ünal ve Sunay Özgür'le kaydettikleri Yol albümüyle sonlandırdı.

2000 yılına girilirken grubun en önemli elemanlarından Akın Eldes başka projelere odaklanmak için gruptan ayrıldı. Yerine gelen Süleyman Bağcıoğlu ve yeni bas gitarist Burak Güvenli 2001 yılında Numara albümü kaydedildi. Ancak kayıtlardan sonra gruba gitarist olarak Serdar Öztop dahil oldu. Grup, Türkiye'de daha önce nadir görülen çalışmalardan birine imza atarak 1 Ağustos 2003'te Orhan Şanlıer yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde şarkılarını yorumladıkları bir konser verdi. Grup Sözlerimi Geri Alamam'da Hakan Aysev'le düet yaptı. Bu çalışma bir yıl sonra Bulutsuzluk Senfoni adıyla DVD ve albüm olarak yayımlandı.

2005 yılında Irak Savaşı sırasında grup Felüs Bağdat single'ını çıkardı. Bu single'daki Bağdat Kafe şarkısına çekilen klipte Nejat Yavaşlıoğulları'nın gitarının üzerindeki Savaşa Hayır yazısı Power Türk TV kanalı tarafından silikleştirilmişti. Söz konusu kanalda sonradan yayından da kaldırılan klip, gelen tepkiler üzerine sansürsüz olarak tekrar yayınlandı. 2007 yılında 20. yaşını kutlayan grup, eski üyelerinin yanı sıra Aylin Aslım, Duman, Mor ve Ötesi, Red, Şebnem Ferah ve Zuhal Olcay'ın da yer aldığı bir kadroyla büyük bir konser verdi. Bu konser Bulutsuzluk 20 Yaşında adıyla yayımlandı. Aynı yıl grup yeni albümleri Zamska üzerinde çalışmaya başladı. Bu albüm de 2009 yılında yayımlandı.

Grubun son albümü Bedrettin, 14. yüzyılda yaşayan Şeyh Bedrettin'in hikayesini anlatan Nazım Hikmet'in eseri üzerinden, rock, oratorya tarzında ve kimi eski grup üyelerinin de katılımıyla 2 CD olarak kaydedildi. Fırat Tanış, anlatıcı olarak albüme katkı sundu. Grup hala aktif olarak stüdyo çalışmaları, albüm kayıtları, canlı konserler ve sahne gösterimleri yapmakta. Aynı zamanda sosyal ve politik gündem maddeleriyle de yakından ilgilenmekte.

Şarkılarında özgürlük, barış, çevre sorunları, bireysel yalnızlıklar ve toplumsal çatışmalar gibi konulara değinen grup, müziğe sadece eğlence aracı olarak değil, bir ifade biçimi, bir anlatım yolu gözüyle baktı. İşte bu yüzden Bulutsuzluk Özlemi, yıllar boyunca hep bir fikir grubu olarak da anıldı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de bulutsuzluk özlemini konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlamasının planlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yıl Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş, gram altın 6166 lira, çeyrek altın 10107 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Nöbetçi eczaneler.
1: Aslı Ünlüel Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yaya çarpma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 2026 su sporları sezonu açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kaymakamımız, belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyor. Kayseri'nin her nokta fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi demek ki böyle bir ihtiyaç vardı. İki sene önce burada kano yapalım, acenteler gelsin, kano sporunu başlatalım dediğimizde herhalde demiştik ki haftada 15-20 kişi ama herhalde hafta sonları burada yer bulunamıyor. Öyle mi? Yetmedi diğer ilçe. Zamantı Irmağı'nın üzerinde kaç tane, toplam kaç tane kano sporu yapılan yer var şu an Kayseri'de? Rafting'le beraber 8. İnşallah Develi'de de başlayacak. Her noktada belediyeyle işbirliğinde ama su sporlarında farkımızı ortaya koyacağız.
1: 2026 su sporları sezonu açılış töreni sonrası konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç şöyle konuştu.
3: Sporlarının sezon açılışındayız. Burada bulunan alanımız bizim marka değerimiz oldu. Gözüken yüzümüz oldu aslında. Çok kıymetli bizim için. Biliyorsunuz Tomarza tarım ve hayvancılık kenti. Hal böyle olunca bizim itici bir güce ihtiyacımız vardı ve bu turizm sayesinde de bu güce kavuşmuş olduk. Hafta sonları 2500-3000 misafir ağırlayabiliyoruz ki çok kıymetli. Bizim ticari hayatımıza da marka değerimize de büyük katkılar oldu. Katlanarak bu süreç devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Kayseri'de 22 Temmuz tarihinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Kocaeli ilçesinde otomobille polis otosunun çarpıştığı kazada 2'si bekçi, 3 kişi yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kayseri Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılacak olan seçim öncesi iş insanı Ali Alkan adaylığını açıkladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafik kazası sonrası araçtan saldırı amacıyla inen sürücüye 337.431 TL ceza işlemi uygulandı ve araç trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de. Mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıldı.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Mutlak butlan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü iddiasını yalanladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar ve ehliyeti iptal edip yeniden alanlar 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacak. Bu süreçte belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri içinse sürücü kursuna gidip sınavı tekrar geçmeleri gerekecek. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Inter Turco ile 1-1 berabere kaldı. Fransa bisiklet turunda 17. etapta koşuldu. Günün en hızlı ismi Rapper Philipsen olurken Tadej Pogačar sarı mayoyu bırakmadı. Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra mücadele edeceği 18 yaş altı erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası için 18 yaş altı erkek milli takımının hazırlık kampı ve şampiyona kadrosu belli oldu. Bugün başlanacak kamp 28 Temmuz'da tamamlanacak. Milli takım kampın ardından 29 Temmuz, 10 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Sırbistan'a gidecek. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda milliler 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya, 7 Eylül'de Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı 2027 Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinin hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 2. maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar şampiyonada 2'de 2 yaptı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2013 yılına gideceğiz.

1 Şubat 2013. DHKPC militanı Ecevit Şanlı tarafından ABD konsolosluğu önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu bir güvenlik görevlisi öldü, bir gazeteci de yaralandı. 15 Şubat 2013. Türkiye Barolar Birliği, kadın avukatların duruşmalara başörtülü katılmalarını yasaklayan kararın yürütmesini durduran 2012 tarihli Danıştay kararını barolara gönderdi. Bu kararla kadın avukatlar için duruşmalarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı. 11 Mayıs 2013. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 25'i ağır, 146 kişi de yaralandı.

28 Mayıs 2013. Gezi Parkı protestoları başladı. İstanbul'da bir grup çevreci, Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı durdu. Bu ilk eylem kısa süre içinde ülke çapında geniş protestolara dönüştü. 29 Mayıs 2013. Gezi Parkı'ndaki eylemciler çadır kurdu ve parkta nöbete başladı. Polis müdahalesiyle çatışmalar yaşandı.

31 Mayıs 2013. Gezi Parkı direnişine yönelik polis müdahalesi yoğunlaştı. Su, tazikli su, biber gazı kullanıldı. Göstericiler dağıtıldı, barikatlar kuruldu. Protestolar başka bölgelere yayıldı. 3 Haziran 2013. Protestolar ülke çapına yayıldı. Gezi'den çıkan harekette hak, özgürlük, demokratik talepler de yer aldı. Genç bir gösterici olan Abdullah Cömert bu tarihte hayatını kaybetti.

12 Haziran 2013. Gösteriler devam etti. Sendikalar dahil bazı emek sivil toplum grupları eylemleri destekledi. Polis müdahaleleri arttı. 24 Haziran 2013. Eylemler Türkiye'nin birçok şehrine yayıldı. Geniş katılımlı protestolar ve gözaltılar gündemdeydi. 5 Temmuz 2013. Göstericilere yönelik ev baskınları ve tutuklamalar başladı. Ülkede toplumsal gerginlik

8 Temmuz 2013. Gezi Parkı'nda ilk yargı kararlarından biri, İstanbul İdare Mahkemesi, Taksim'de yapılması planlanan proje için projeyi iptal etti. Ancak polis ve yetkili makamlar müdahaleye devam etti. 10 Ağustos 2013. Türk Hava Yolları'nda görev yapan iki Türk pilot, Lübnan Beyrut'ta konaklayacakları otele giderken silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Olayı İmam Rıza'nın ziyaretçileri üstlendi. 22 Ağustos 2013, Abdullah Avcı'nın yerine Fatih Terim, Türkiye Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 19 Ekim 2013, Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilot, 71 gün sonra serbest bırakılarak Türkiye'ye getirildi. 29 Ekim 2013, İstanbul

12 Aralık 2013, Canan Candemir Çelik, 2014 yılı genel bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden başörtülü hitap eden ilk milletvekili oldu. 22 Aralık 2013, İzmir'deki Alebey Tersanesi'nde yaşanan iş kazasında 8'i asker 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2013, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuoyunu sarstı. Bazı bakan çocukları, banka yöneticileri ve iş insanları dahil onlarca kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat ve benzeri suçlamalar yöneltildi. Bu, 2013'ün en önemli siyasi ve ekonomik gündem maddesiydi.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlamasının planlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yıl Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş, gram altın 6166 lira, çeyrek altın 10107 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30. 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Nöbetçi Eczaneler.
1: Aslı Ünlel Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 222 81 82. Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 55 80.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yaya çarpma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 2026 Su Sporları sezonu açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kaymakamımız, belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyor. Kayseri'nin her fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi demek ki böyle bir ihtiyaç vardı. 2 sene önce burada kano yapalım, acenteler gelsin, kano sporunu başlatalım dediğimizde herhalde demiştik ki haftada 15-20 kişi ama herhalde hafta sonları burada yer bulamıyor. Öyle mi? Yetmedi diğer ilçe. Zamantı Irmağı'nın üzerinde kaç tane, toplam kaç tane kano sporu yapılan yer var şu an Kayseri'de? Rafting'le beraber 8. İnşallah Develi'de de başlayacak. Her noktada belediye ile iş birliğinde ama su sporlarında farkımızı ortaya koyacağız.
1: 2026 su sporları sezonu açılış töreni sonrası konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç şöyle konuştu.
3: Sporlarının sezon açılışındayız. Burada bulunan alanımız bizim marka değerimiz oldu. Gözüken yüzümüz oldu aslında. Çok kıymetli bizim için. Biliyorsunuz Tomarza tarım ve hayvancılık kenti. Hal böyle olunca bizim itici bir güce ihtiyacımız vardı ve bu turizm sayesinde de bu güce kavuşmuş olduk. Hafta sonları 2500-3000 misafir ağırlayabiliyoruz ki çok kıymetli. Bizim ticari hayatımıza da marka değerimize de büyük katkılar oldu. Katlanarak bu süreç devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Kayseri'de 22 Temmuz tarihinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Kocaesinan ilçesinde otomobille polis otosunun çarpıştığı kazada ikisi bekçi, 3 kişi yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kayseri Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılacak olan seçim öncesi iş insanı Ali Alkan adaylığını açıkladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafik kazası sonrası araçtan saldırı amacıyla inen sürücüye 337.431 TL ceza işlemi uygulandı ve araç trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin çok önemli bir semtine ismini de veren Keykubadiye Sarayı'nı yürekleri dağlayan hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?

0: Günümüzde Kayseri Şeker Fabrikası içinde bulunan bu saray kalıntılarına ait kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Döneminin en muhteşem saraylarından olan Keykubadiye Sarayı, Ulu Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Hüküm sürdüğü 1220-1238 yılları arasındaki Ulu Sultan döneminde Anadolu en müreffeh dönemini yaşamıştır. Ünlü Fransız Türkolog Claude Cohen bu dönem için Anadolu bu refah seviyesine ne Doğu Roma yani Bizans döneminde ulaşmış ne de bundan sonra ulaşacaktır demiştir. Anadolu'da tarih boyunca huzurlu olduğu dönemlerde daima ticari faaliyetler artmış, buna bağlı olarak refah ve zenginliği de daima yükselmiştir. Bu dönemde gerek İpek Yolu ve gerekse de kuzey-güney ticaret yollarının güvenliği ve akıcılığı için sürekli tedbirler alınmıştır. Öyle ki Venedikliler, Kıbrıslılar gibi Anadolu'ya mal taşıyanların gemileri devlet tarafından sigortalanmıştır. Tüm ticaret yolları üzerine de sayısız hanlar, kervansaraylar yaptırılmıştır. Sultan Alaaddin Keykubat, kuzeyde Sinop Limanı'nı inşa ederek buradan Karadeniz'in karşısında bir ticaret limanı olan Suudak'a da 1224 yılında sefer düzenlemiştir. Aslında bu sefer Türklerin ilk deniz aşırı seferidir de. 1221 yılındaki Alanya'nın fethi yani o dönemde sultanın ismiyle anılan Alaiye'nin fethi de kuzey-güney ticaretinin güvenli akışını sağlamak içindir. Böylece dünyanın dört bir yanından ticari mallar Kayseri'deki Yabanlı Pazarı'na akar. Bugünkü adı Pazarören olan Yabanlı Pazarı, o dönemin aslında dünya ticaret merkezi konumundadır. Ayrıca yaklaşan Moğol tehlikesine karşı birçok kaleye yaptığı gibi Kayseri Kalesi'ni de güçlendirir. Kayseri Meydanı'ndaki Ok Burcu'nu da ilave ettirir. Bu dönemde sultanın havasını ve suyunu çok sevdiği Kayseri, Konya ile birlikte yönetim merkezi haline gelmiştir. O dönemde savaşlar hava şartlarından dolayı hep yaz aylarında yapıldığı için ve bu önemli kararların hemen hepsi de Kayseri'de alındığı için Kayseri'nin o dönemdeki bir diğer ismi Darül Feth'tir. Ulu Sultan Alaaddin Keykubat, Kayseri'ye olan düşkünlüğünden dolayı Kayseri'ye muhteşem bir de saray yaptırır. Bu sarayın konumunu anlatmak için o dönemin ünlü tarihçisi İbn-i Bibi eserinde burasını Tanrı cenneti dünyada göstermek için yaratmıştı. Havasının ılık olması yanında sabah rüzgarı her zaman eliyle oraya misk dökerdi. Orada öyle bir saray vardı ki alanında güneş ve ay yüz taraftan görünüyordu. Çevresi baştan başa gül bahçesiydi. Önünde güzel bir yeşil deniz vardı. Oradaki bülbüller zafer nameleri söylerdi. Alemin Sultanı Keykubat, meleğin semada oturduğu gibi orada oturup daha sonra yapacağı fetihleri düşünürdü şeklinde uzun uzun anlatır. Şüphesiz burada deniz olarak söylediği günümüzde Şeker Gölü olarak bilinen, o dönemde ise sultanın isminden tesmiye Kipat Gölü'dür. Tüm bu güzelliklere rağmen o dönem özellikle de Saadettin Köpek ve ekibi de gizli gizli faaliyetlerle devleti içten ele geçirme gayretindeydiler. Sultan Alaaddin Keykubat, Alanya'nın fethi sonrası anlaşma gereği kaleyi elinde bulunduran Kirvart'ın kızı Destina ile yani Hunat Hatun ile evlenmişti. Hunat Hatun'un yine anlaşma gereği Hristiyan inancına da asla dokunmamıştı. Sultanın Hunat Hatun'dan bir oğlu olur. İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev. Sultan yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Anadolu'nun güney sınırlarının güvenliği içinde Eyyubiler ile bir sıhriyet bağı kurar. Halife Melik Adil'in kızı Selahaddin Eyyubi'nin de yeğeni olan günümüzde Sivas Caddesi sonunda bulunan çifte kümbette yatmakta olan Melike Adiliye Hatun ile evlenir. Adiliye Hatun'dan da iki oğlu olur. İzzettin, Kılıçarslan ve Rükneddin. Sultan kendisinden sonra veliaht olarak da ilk eşi Mahberi Hunat Hatun'dan dünyaya gelen ilk oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev yerine halife kızı Melike Adiliye Hatun'dan dünyaya gelen oğlu İzzettin Kılıçarslan'ı seçmiştir. Devlet büyüklerinden de kendisinden sonra ona itaat etmeleri için söz almıştır. Bu seçimde etken muhtemelen İzzettin Kılıçarslan'ın halife torunu olmasıdır. Bu durumu kabullenemeyen Hunat Hatun hırslarının da kurbanı olur. Başlangıçta farkında olmadan Saadettin Köpek'in maşası olur. çirkin planlarının parçası olur. Bunları yaparken de tek amacı oğlunu sultan, kendisini de valide sultan yapmaktı. Tarih 1237. Ulu Sultan Alaaddin Keykubat yeni bir fetih kararı için Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'ndadır. Devlet erkanı ve elçilere 31 Mayıs 1237 yılı Ramazan Bayramı'nın 3. günü büyük bir ziyafeti şenlikler eşliğinde vermektedir. İşte bu ziyafet sofrasında yediği bir av etinden zehirlenerek öldürülür. Nereden bilebilirdi ki yaptırdığı bu muhteşem sarayın kendisine mezar olacağını? Sultanın ölümü ile çirkin planın neticesi olarak Hunat Hatun'un oğlu 2. Gıyaseddin Kehüsrev başa geçirilir. Ancak yeni sultanın deneyimsizliği, basiretsizliği, zevk ve işret düşkünlüğünün neticesinde 1243 yılında Moğollara karşı Köse Dağ Savaşı'nı kaybetmesiyle Türkiye Selçuklularının çöküşü de başlar. İleriki dönemde de Anadolu tamamen Moğol tahakkümü altına girer. Dahası o dönem Moğollar Kayseri halkını genç, ihtiyar, kadın, çocuk demeden sarayın da bulunduğu Meşet Ovası'na götürüp katleder. Kayseri halkı böyle bir acıyı ne daha önce yaşamış ne de bir daha yaşayacaktır. Bu dönemde birçok yer gibi Keykubadiye Sarayı da Moğollar tarafından yıkılıp yok edilir. Anadolu Selçuklu döneminin önemli bir kaynağı olan Aksaray'ı eserinde onların faziletlerinden şimdi memlekette bir hatıra kalmamış gibidir. Kayseri'nin saraylarına bak ki ne kapıları ne de duvarları yerindedir. İfadesiyle 1265 yılında Keykubadiye Sarayı'nın artık kullanılamayacak durumda olduğunu belirtmiştir. Osmanlı döneminde sarayın yeri hakkında çeşitli kayıtlar olsa da 1953 yılında yaptığı yüzey araştırmaları ve sondajlarla Keykubadiye Sarayı'nın yerini belirleyen ve bu süreci anlatan makalesiyle sarayı ilk kez bilim dünyasına tanıtan Zeki Oral olmuştur. Sözü edilen bu süreç sonrasında saray üzerinde ilgi uyanmış ve bazı yayınlar yapılmış. Sonrasında 1964 yılında Oktay Aslanapa başkanlığında bilimsel anlamda ilk kazı çalışması gerçekleşmiştir. Keykubadiye Sarayı'nda 1980 yılında Profesör Doktor Oluş Arık başkanlığında kazı çalışmaları yeniden başlamıştır. Fakat hem fabrika arazisinde daha kapsamlı bir kazı için anlaşma sağlanamaması hem de 12 Eylül ihtilalinin olması sebebiyle bu çalışmaya son verilmiştir. Bundan sonraki süreçte 2014 yılına kadar saray kaderine terk edilmiş, aynı zamanda şeker fabrikasının inşasından itibaren fabrikaya ait atıklar saray kompleksinin doğu yönüne dökülmüş ve bu alan günümüzde adeta suni bir tepeye dönüşmüştür. 1992 yılında Şeker Gölü'nün suyunun boşaltılması üzerine göl alanından bol miktarda çininin çıktığının görülmesiyle Kayseri Şeker Şirketi yönetiminin parasal desteği ile Kayseri Müzesi denetiminde ve Profesör Doktor Ali Baş'ın bilimsel danışmanlığında günümüzde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürüten Doçent Doktor Şükrü Dursun'un arazi sorumluluğunda 7-17 Nisan 2014 tarihleri arasında yapının çevresinde sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Sondaj sırasında hem dört kemerli yapı hem de tonozlu yapıda ele geçen çini malzemeler arasında bitkisel ve geometrik motifli örneklerin yanı sıra farklı teknik ve özellikle figürlü örneklerinde bulunması sarayın yoğun süslemelere sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalar sırasında bulunan en farklı çini ise genelde çinilerde insan figürü olarak önemli kişilerin figürleri tasvir edilirken bu çinide ise sade bir işçinin figüre edilmesi oldukça önemli ve ilgi çekicidir. Bu ilginç çini halen Kayseri'de Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde sergilenmektedir. 2014 yılında başlayan düzenli Keykubadiye kazıları halen devam etmektedir. O dönemin geleneği olarak ölen Selçuklu sultanlarının tahnit işlemi yani cesedin bozulmaması için iç organlarının çıkarılıp mumyalanması işleminden sonra Konya'daki anıt mezar olarak bilinen Kümbethane'ye götürülüp defnedilmesine bağlı olarak kim bilir Ulu Sultan Alaaddin Keykubat'ın tahnit işleminde çıkarılan iç organları da Kayseri'deki Keykubadiye Sarayı kazılarında bir gün ortaya çıkabilir.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Ulu Sultan Alaaddin Keykubat'ın çok sevdiği sarayını artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de otomobile çarpışan motosikletin sürücüsü Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olandır, dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 dikey geçiş sınavına giren adaylara değerlendirme ve yerleştirme işlemleri kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 31 Temmuz'a kadar onaylamaları gerektiği uyarısını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. SGK, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş fark ödemelerinin yarın yapılacağı duyuruldu. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Ser Soyu Yıldırım. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Inter Turco ile 1-1 berabere kaldı. Fransa bisiklet turunda 17. etapta koşuldu. Günün en hızlı ismi Rapper Philipsen olurken Tadej Pogačar sarı mayoyu bırakmadı. Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Tayland'daki turnuvada bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra mücadele edeceği 18 yaş altı erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası için 18 yaş altı erkek milli takımının hazırlık kampı ve şampiyona kadrosu belli oldu. Bugün başlanacak kamp 28 Temmuz'da tamamlanacak. Milli takım kampın ardından 29 Temmuz, 10 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Sırbistan'a gidecek. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda milliler 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya, 7 Eylül'de Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı 2027 Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinin hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 2. maçında Karadağ'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar şampiyonada 2-2 yaptı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Pakistan'ın Hayber Patunya ile Kencap eyaletlerinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a başlattıkları peş peşe saldırı dalgalarının 12.sini tamamladıklarını açıkladı. İklim krizinin etkisiyle artan aşırı sıcaklar, Avrupa genelinde nehri, gölleri ve topraktaki nemi hızla buharlaştırarak kıtadaki kuraklığı şiddetlendiriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Avustralya yönetimi, Adolf Hitler'in doğduğu binanın neonaziler için bir sembol ve ziyaret noktası haline gelmesini önlemek amacıyla yürütülen dönüşüm projesini tamamlayarak yapıyı polis karakolu olarak hizmete açtı. ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladığı öne sürüldü. Japonya'da kişisel serinleme kabini adı verilen ve kullanıcıları 10 dakika içinde tamamen serinletmeyi vaat eden yeni bir ürün piyasaya sürüldü. Üreticileri cihazın klima veya vantilatörlerden çok daha etkili olduğunu savunuyor. İspanya hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. İspanya'nın Teleferi adasında İngiltere'nin

0: İngiltere'nin Liverpool kentine gitmek üzere havalanan AsiaJet yolcu uçağı, yolcular arasında çıkan kavga üzerine kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde, güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
0: Mirasın izleri.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlamasının planlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yıl Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş, gram altın 6166 lira, çeyrek altın 10107 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30. 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aslı Ünlüel Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yağıya çarpma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 2026 su sporları sezonu açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kaymakamımız, belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyor. Kayseri'nin her fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Şimdi demek ki böyle bir ihtiyaç var. 2 sene önce burada kano yapalım, acenteler gelsin, kano sporunu başlatalım dediğimizde herhalde demiştik ki haftada 15-20 kişi ama herhalde hafta sonları burada yer bulamıyor. Ölüm yetmedi diğer ilçe. Zamantı Irmağı'nın üzerinde kaç tane, toplam kaç tane kano sporu yapılan yer var şu an Kayseri'de? Rafting'le beraber 8. İnşallah Develi'de başlayacak. Her noktada belediye ile işbirliğinde ama su sporlarında farkımızı ortaya koyacağız.
1: 2026 su sporları sezonu açılış töreni sonrası konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç şöyle konuştu.
3: Sporlarının sezonasındayız. Burada bulunan alanımız bizim marka değerimiz oldu. Gözüken yüzümüz oldu aslında. Çok kıymetli bizim için. Biliyorsunuz Tomarza tarım ve hayvancılık kenti. Hal böyle olunca bizim itici bir güce ihtiyacımız vardı ve bu turizm sayesinde de bu güce kavuşmuş olduk. Hafta sonları 2500-3000 misafir ağırlayabiliyoruz ki çok kıymetli. Bizim ticari hayatımıza da marka değerimize de büyük katkılar oldu. Katlanarak bu süreç devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Kayseri'de 22 Temmuz tarihinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Kocaesnan ilçesinde otomobille polis otosunun çarpıştığı kazada ikisi bekçi, 3 kişi yaralandı. Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kayseri Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılacak olan seçim öncesi iş insanı Ali Alkan adaylığını açıkladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda trafik kazası sonrası araçtan saldırı amacıyla inen sürücüye 337.431 TL ceza işlemi uygulandı ve araç trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairliğiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruha Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek Kemeraltı'nda halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpküpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
4: Kayseri'de İz Bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlamasının planlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yıl Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş, gram altın 6166 lira, çeyrek altın 10107 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30. 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Bir dakika dünya turunda bugün rotamızı doğunun en ucuna, gelenekle geleceğin kusursuz bir uyumla dans ettiği Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya denince akla kalabalık caddeler gelse de ülke 2011'den bu yana ciddi bir nüfus kaybı yaşıyor. Şu an yaklaşık 123 milyon olan nüfusun azalma sebebi ise hayat pahalılığı ve iş dünyasının katı kuralları. Ancak bu kalabalığa rağmen sokaklar inanılmaz derecede sessiz. Japonlar toplu taşımada telefonla konuşmayı büyük bir ayıp sayıyor. Başkalarının huzuruna saygı duymak burada yazılı olmayan en güçlü kural. Burada zaman paradan bile daha değerli. Japon demir yollarında trenlerin yıllık ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Eğer bir tren 5 dakika gecikirse demiryolu şirketi her yolcuya iş yerlerine vermeleri için resmi bir özür belgesi dağıtıyor. Çay ise onlar için sadece bir içecek değil, bir meditasyon. Chanoyu adı verilen seremonilerde sabrı ve sadeliği öğreniyorlar. Eğlence anlayışları da bir hayli ilginç. Gece yarısından sonra kulüplerde dans etmek tam 67 yıl boyunca yasaktı. 2015'te bu yasak esnetildi ama hala her yerde dilediğiniz gibi dans edemeyebilirsiniz. Yemekte ise gerçek bir cesaret testi var. Fugu ya da fıgı, yani balon balığı, içindeki zehir bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek kadar güçlü. Bu yüzden bir şefin fugu hazırlayabilmesi için en az 3 yıl eğitim alması ve özel bir devlet sınavından geçmesi şart. Robotların garsonluk yaptığı kafelerden 1000 yıllık tapınaklara kadar Japonya her köşesinde sizi şaşırtmaya hazır. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmeye devam edin.
0: Dünya turu sona erdi.
2: Nöbetçi eczaneler.
3: Aslı Ünlüel Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
2: Nöbetçi Eczaneler.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döner Yum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli Mahallesi'nde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Mirasın izleri.
10: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı 4 ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ayı İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğuyla batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
9: Mirasın izleri.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Salmonella bakterisi bulaşmış olabileceği gerekçesiyle milyonlarca yumurtanın geri çağrıldığını bildirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Fransa'nın son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği duyuruldu. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında Filistinlileri hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. ABD'de bir kişi ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'nin geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi rahatsızlığı hayati tehlike oluşturan bir boyuta gelmeden önce kendisinin tedavi almaktan caydırmakla suçlayarak firmadan davacı oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Teksas eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesine düştüğünü bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimi, enerji ve altyapı tesislerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD'nin Körfez bölgelerindeki askeri üslerine elektrik sağlayan enerji santrallerinin listelerini yayımladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlamasının planlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yıl Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş, gram altın 6166 lira, çeyrek altın 10107 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30. 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyyid Burhanettin 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvıf ve alimdir. Aslen Tirmiz'de olan Seyyid Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyyid Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyyid Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup, ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyyid Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Seyyid Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aslı Ünlüel Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
0: Nöbetçi Eczaneler.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, Yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1985'e gideceğiz.

1 Ocak 1985 Katma Değer Vergisi yani KDV yürürlüğe girdi. 4 Ocak 1985 İstanbul Boğazı'na Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapımına başlandı. 13 Şubat 1985 Milli Selamet Partisi liderleri beraat etti. 26 Şubat 1985 Tarık Akan'ın Pehlivan filmi 35. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Mansiyon ödülü kazandı.

12 Mart 1985. Ermeni teröristler Ottawa'daki Türk Büyükelçiliğine saldırı düzenledi. 3 Nisan 1985. Siirt'in Şırnak ilçesine bağlı Kırıkkuyu köyünde sağlık taraması yapan ekibe HRK militanları tarafından yapılan saldırıda 3 sağlık personeli ve 2 asker hayatını kaybetti.

26 Nisan 1985. Ankara'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün Bolu'da uçuruma yuvarlanması sonucu 21 yolcu hayatını kaybetti. 4 Mayıs 1985. Milliyetçi Demokrasi Partisi feshedildi. 5 Mayıs 1985. Malatya'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. 9 Mayıs 1985. Hür Demokrat Parti kuruldu.

7 Mayıs 1985. Türk öykü, tiyatro ve kabare yazarı, öğretim üyesi ve gazeteci. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gezen yazarlarından biri, Türkiye'de epik tiyatro türü ve kabare tiyatrosunun öncüsü olan Haldun Taner hayatını kaybetti. 13 Mayıs 1985. Doğru Yol Partisi meclis grubu oluşturdu. 16 Mayıs 1985. Eyüp Can, Amerika Birleşik Devletleri'nin Reno kentinde düzenlenen 1986 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

30 Mayıs 1985. Erdal İnönü, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanlığına seçildi. 2 Haziran 1985. Fenerbahçe lig şampiyonluğunu kazandı. 9 Temmuz 1985. Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Helmut Kohl Türkiye'yi ziyaret etti. 15 Ağustos 1985. TSK Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombaladı.

22 Ağustos 1985. Ülkemizin en önemli şair ve yazarlarından Turgut Uyar hayatını kaybetti. 6 Eylül 1985. İstanbul'da Neve Shalom Sigagogu'na düzenlenen terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti. 20 Ekim 1985. Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 50.664.045 kişi olarak belirlendi. 3 Kasım 1985. Halkçı Parti ve Sosyal Demokrat Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi oluşturmak için birleşti.

14 Kasım 1985. Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti'yi kurdu. 18 Kasım 1985. Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı'na Rahşan Ecevit seçildi. 29 Ekim 1985. Türk sosyolog, tarihçi ve akademisyen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlamasının planlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlere açmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Yerli turistlerin bu yıl Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş, gram altın 6166 lira, çeyrek altın 10107 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan, Tomarza, Özvatan 30, Akışlı, Develi, Felahiye, Sarıoğlan ve İncesu 30. 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 30, Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 35 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli Mahallesi'nde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Aslı Ünlel Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tut.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe mektup yazma, güzel sözlerle, güzel düşüncelerle, yapılan güzel işlerle geleceğe ufak notlar bırakmaya, belki örnek olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce şu anda bizi 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından takip eden, Kayseri.net YouTube kanalından takip eden sevgili dostları en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Gününüz güzel, bereketli olsun inşallah. Bu hafta kadın ve aile üzerine, geleceğin neslin inşası üzerine konuşacağız. TÜKVA Kadın ve Aile Koordinatörü genç bir hanımefendi Nisa Nur Durna hanımefendi misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Biz Kayseri Aile Platformu olarak da gerek Kayseri'de yaptığımız böyle saha araştırmalarında gerek Büyük Aile Platformu olarak belki Türkiye'mizdeki teşkilatı kurulmuş birçok aile platformumuzda sahadaki incelemelerimizde gördük ki kadın ve aile gelecekle alakalı çok önemli. Ve biz bugün onun üzerinden hangi konuları atlıyoruz, hangi konuları doğru yapıyoruz, nelere ihtimam göstermemiz lazım, belki onlarla alakalı doğru bir konuk olduğunuza inanıyorum. O bakımdan da teklifimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım isterim. Nisa Nur Durna kimdir, neler yapmıştır, kısaca onlardan bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Ben de teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Nisa Nur Durna, 27 yaşındayım. Genç bir başkanım, kadın aile başkanıyım. Siyaset bilimi ve kamu yönetim mezunuyum. Çocuk çok gelişimciyim.
0: Çok güzel.
1: Gazeteciliğe merakım var. Onu da açık üniversiteden okuyorum.
0: Hani ikinci bir üniversite.
1: Evet, ikinci bir üniversite harika. Olarak okuyorum. Spor yönetimi bölümünü okuyorum. Mesleğim aslında işaret dili eğitmenliği. İşaret dili eğitimini yapıyordum. Şu an ara verdim. Bu şekilde gönüllülükle devam ediyorum. Uzun yıllardır gönüllü çalışmalarda bulundum. Birçok STK'da görev aldım. Şimdi de TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü olarak görevde devam etmekteyim.
0: Çok güzel. Buralı mısınız başkanım?
1: Yok, Sivaslıyım aslında. Doğma büyüme
0: Kayseri'desiniz. Ne güzel, ne güzel. Ve bugün Nisa Nur Hanım'ın kendi ifadesiyle de gördük ki kıymetli başkanım aslında birçok bileziği koluna takmış. Bunları inşallah hayatta uygulama alanlarını güzel bulursunuz.
1: İnşallah.
0: Ve inşallah bu tecrübeleri aktarmak çok önemli.
1: Evet.
0: Onunla alakalı da güzel bir yerdesiniz. TÜGVA'mız neler yapıyor? Kadın aile koordinatörlüğü olarak sizin başkanlığınıza Kayseri'mize nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dinleyicilerimize onu da duyuralım inşallah.
1: Tabii. TÜGVA Eğitim Vakfı olduğu için önceliğimiz eğitim.
0: Evet.
1: Onun üzerinde ortaokul birimimiz var, lise birimimiz var, üniversite birimimiz var, teşkilatlarımız, çalışma grubumuz var, destek proje grubumuz var ve son olarak da kadın aile.
0: Evet.
1: Bu platformumuzda da kadın aile olarak biz hünerhane programlarımızı yapıyoruz.
0: Hünerhane programı.
1: Evet. Evet. Atölye şeklinde yapıyoruz. Atölyelerimizde hani spor olarak yapıyoruz. Bunu dikiş nakış atölyeleri yapıyoruz. Yabancı dil kurslarını yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Hünerhane küçük bir atölye şeklinde.
0: Rağbet nasıl başkanım?
1: Rağbet güzel. Hanımlar seviyor, beğeniyor. Şimdi spor eğitimine başladık. Sporda step yapıyoruz. Aerobik çalışması yapıyoruz. Son olarak da zumba çalışması yapacağız.
0: Zumba çalışması.
1: Evet, zumba.
0: Nasıl bir çalışmadır?
1: Zumba nasıl bir çalışma? Dans üzerine figürlerle oluşan. Kadınları hem böyle nasıl desem spor.
0: Yani biraz, hareketlendirmeye
1: aynen,
0: çalışıyoruz.
1: Hareketlendirme, hani spora teşvik etme aslında bizim niyetimiz. Evet. Çünkü kadınları biliyorsunuz hani evde temizlik yapıyoruz. Hani çocukları büyütüyorlar. Hani kendilerine biraz daha ne yapabilirler sosyal açısından hani sporlara falan teşvik etmek istiyoruz.
0: Evet. Aslında siz anlatırken şu dikkatimi çekti. Biz de diyoruz ki bu sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çok bahsediyoruz. Özellikle dijital platformlar.
1: Evet.
0: Orada kadınlarımızı, kızlarımızı, gençlerimizi gerçekten olumsuz etkileyen çok mekanizma var. Bununla alakalı biz aile platformu olarak temiz ekran, İşte ekranda kirliliğe dur de gibi kampanyalar yaptık. Sizin bu yaptığınız güzel çalışmalar aslında oradan uzaklaşılıp insanlara daha üretken, evet, efendim söyleyeyim daha aktif, özellikle kadınlarımızı belki o dedikodunun efendim söyleyeyim içinden uzaklaştırmak adına da çok kıymetli olarak görüyorum.
1: Evet. Aslında bizim Hünerhane'de de ikinci olarak kadınları böyle bir araya getiriyoruz. Hani komşuluk aşısı yapmış gibi yapıyoruz.
0: Unutmaya yüz tutmuş.
1: Aynen, bir de hani gün gibi yapıyoruz. Hani diyoruz ki kek, poğaça vesaire bir şeyler getirin, hadi hep birlikte yapalım. Hani çayımızı kahvemizi alıyoruz. Kadın aile odamızda oturup hem yemek yiyerek hem de konuşarak, dertleşerek hem de etkinliklerimizi yapıyoruz. Hani bu şekilde ilerletiyoruz.
0: Aslında çok mantıklı hocam, ne güzel. Çünkü gerçekten o konuştuğumuz konularda itinalı seçiliyordur mutlaka sizin, evet, tarafınızdan. Çünkü üzerine konuşulması gereken çok ehemmiyetli konular var. Aile gibi, aile bütünlüğü gibi, iletişim gibi. Onların konuşulduğu bu ortamları oluşturduğunuz için sizi ayrıca tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki,
1: ben de.
0: Peki bu ne kadar süredir bu görevdesiniz, bu başkanlığını yürütüyorsunuz?
1: Bir sene.
0: Bir sene.
1: Yok, çıkmadayım.
0: Önemli bir zaman. Bu bir sene içerisinde sizi etkileyen, böyle hafızanızda yer almış bir anı var mı?
1: Aslında çok var.
0: Çok vardır.
1: Çünkü biz etkinliklerimizde hani diyorum ya, bu biraz bizim için psikoloji için de mesela çok çok iyi oluyor. Hani dikiş nakış yaparken orada dertleşiyoruz, konuşuyoruz ama hani yeni yeni gelen kadınlardan bir tanesini anlatabilirim. Hanımefendi geldi, programı yaptık. Hani o gün de biraz dertliymiş galiba. Öyle hani geldiğinde, oturduğunda konuştuk. Konuştuktan sonra çıktığında dedi ki, hani ben yalnız değilmişim dedi. Hani böyle konuştu, içini ferahlattırdı.
0: Evet.
1: Hani kendisini değerli hissetti ve bu benim çok çok hoşuma gitti. Hani dedim ki tamam, biz faydalı oluyoruz. Hani kadınlar geliyor, derdini anlatıyor, etkinlik yapıyor. Hani boş göndermiyoruz.
0: Tamam.
1: Bu yönden benim çok çok hoşuma gitti.
0: Çok çok önemli de güzel de bir anekdot.
1: Evet.
0: Çünkü kıymetli başkanım, gerçekten insanların bir kendini değerli hissetmeye ihtiyacı var. Çünkü biz kırılganlıklarımızın arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Efendim, küslüklerin çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın böyle kendini değersiz hissettiği çok ortam veya ilişkiler oluyor. Bir, bu açıdan kendini değerli hissettirmek açısından çok önemli. İkincisi de derdin sadece bizde olduğunu görüyoruz. Bugün belki büyüklerimizin bize sıklıkla tavsiye ettiği hastane ziyareti yapın.
1: Evet.
0: Niye hastane ziyareti yapın diyor. Orada çünkü derdinin aslında herkeste olduğunu veya daha büyük dertlere sahip olan insanları görmek, evet, bir nevi motivasyon ve rehabilite gibi bir durum. Siz onu da sağlamış oluyorsunuz böyle bu etkinlikleri.
1: Aslında bu dediğiniz bizim diğer aile buluşmaları, yani normal ziyaretler yaptığımızda,
0: ziyaret
1: işte hastane ziyaretlerimiz, muhabbet, sohbet programlarımız.
0: Harika.
1: Aslında sadece Hünerhane değil, birçok birimlerimiz, evet, var. Hani etkinliklerimiz var. Hani kısa kısa isterseniz anlatayım
0: çok,
1: onları.
0: Çok mutlu oluruz.
1: Muhabbet sohbet programımızda hani iki gruba ayrılıyor. Bir, dini sohbetler olarak hani 41 Yasin hatimlerimiz oluyor. İlahiyatçı hocalarımız geldiğinde mesela bir ayet seçiyoruz. O ayet bize ne anlatıyor? Ne anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerini. Hani Arapça okuyoruz. Bunu ekstra olarak Türkçe çevirilerle mesela ne anlamamız gerektiğini bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz.
0: Mealini, tefsirini de.
1: Evet,
0: tabii
1: tefsirini
0: ne, bu de ayet bize, Allah burada, evet, bize ne murad etmiş, ne,
1: evet,
0: söylemiş. Çok kıymetli. Manevi eğitim çok.
1: Ekstra olarak muhabbet sohbetin ikinci versiyonu da kişisel gelişim olarak ele alıyoruz. Psikologlarımız, aile danışmanlarımız, hani bunlarla birlikte hani kadınlarımıza daha iyi geliştirebilecek hani metotlar seçip onlara yönlendirmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bu gibi faydalı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde aile ziyaretleri yapıyoruz. Şehit ailelerimiz, bizi bekleyen çok şehit ailemiz var bayramlarda vesaire. Arıyoruz, hatta biz aramadığımız zaman kendileri arıyor, niye ziyaret etmiyorsunuz bizi diyerek böyle dönüşler oluyor. Elimizden geldiğince hani o ailelerimize de faydalı olmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, ellerini öpüyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Aynı şekilde aile buluşmaları, veli okulu projemiz var. kapsamlı Türkiye genelinde bir veli projemiz var. Bu projemizde de 8 başlık üzerinden ilerletiyoruz. Okullarımızda hani velilerimize aile içi iletişim konusunda bilgiler veriyoruz. Ondan sonra nasıl beslenmesi gerektiğini, ergen bir çocuğun neler yaptığını, hani bunlarla ilgili akran zorbalığı günümüzde çok çok fazla olan bir yani karşılaştığımız durum. Akran zorbalığı üzerinden hani çocuklar yani çocuklarla nasıl ilgilenmeleri gerektiğiyle evet. ilgili konuşmalar yapıyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Bu şekilde yürüttüğümüz bir proje. Aslında çok sevilen de bir proje Veli Okulu. Şimdi tekrardan yeniden başlattık. Yaz okullarımızla birlikte devam ettirtiyoruz.
0: Evet. Bu Perşembe'de inşallah birlikte evet. olacağız. Evet, Mehmet Dedeman Ortaokulu'nda. Evet. Veli Okulu gerçekten TÜVVA'mızın bu anlamda yaptığı çok değerli bir buluşma. Buradan belki sesimize, programımıza hitap, tesadüf eden kıymetli takipçilerimize de söyleyelim. Bu tip programları bir yük olarak görmesinler. İstifade edecek güzel sözlerin söylendiği, belki farkında olmadığımız ama hatalı davrandığımız bir şeylerin farkındalığının oluştuğu ve TÜKVA'nın öncülüğünde yapılan çok güzel bir program. Okulumuza tesadüf ediyorsa kıymetli veliler, buraları ihmal etmeyin diye de böyle bir dip anekdot verelim inşallah. Evet.
1: Aile buluşmaları oluyor, pikniklerimiz oluyor, kahvaltı programlarımız evet. oluyor. Hani kadınlara ne kadar faydalı olabilirsek.
0: Evet. Hani aslında topluma faydalı oluyorsunuz.
1: Aynen, topluma başkanım. Daha çok.
0: Çünkü anlattığınız bütün bu organizasyonlarda benden bize geçiş var. Evet. Şimdi bize şu anda yaşadığımız dünyanın, zamanın dayattığı ben psikolojisi, yalnızlık psikolojisi, bireyselleşme tehlikesi. Biz bunu birçok programda işliyoruz. Gerçekten önemli bir tehdit. Ve bütün programlarda toplu programlardan bir araya gelmekten bahsediyorsunuz. Evet. Belki en çok ihtiyacımız olan ve kaybetmeye yüz tutmuş, aman kaybolmasın diyeceğimiz bir şey. Bu tip sosyal programların çok önemli. Sadece kadınlara değil, kadınların yetiştirdiği ailelere, çocuklara, gençlere de hitap ediyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden de çok kıymetli.
1: Şimdi projelerimizi beğeniyorlar. Hani evet. kadınlarla yapıyoruz. Evet. Bu sefer gençler istiyor. Gençler bizde evet. de bir workshop programımız oluyor. Hani diğer ekipler de diyor ki biz de katılabilir miyiz? Hani onlar da geldiğinde vakfımıza onları da hani diyoruz ki hadi gelin yapın.
0: Çok güzel.
1: Bu sefer erkeklerden de katıyorsunuz, de dönüşler değil mi? Oluyor.
0: Evet, işin içine katıyorsunuz. Evet. Sorumluluk veriyorsunuz.
1: Sorumluluk veriyoruz.
0: Çok tatlı.
1: Şimdi eşler de mesela istiyorlar programa katılmayı. Hı-hı. Onlarla da bir tesbih workshop'u denemeye başlayacağız. Allah nasip ederse.
0: Tamam, çok
1: İlk
0: güzel.
1: Erkeklerle de onu yapacağız. Onu düşünüyoruz. Çünkü bu sefer diyorlar ki hani kadınlara var, kızlara evet. var. Erkeklere evet. niye yapmıyorsunuz?
0: İnşallah rağbet olur. Çünkü önemli bir alan. Bu alanda çalışmanızı biz de merakla bekliyoruz doğrusu.
1: İnşallah siz de bekleriz hocam.
0: İnşallah. Şimdi genç bir hanımefendi olarak şu soruyu da sormak istedim. Kadın denildiğinde çoğu zaman çalışma hayatı konuşuyor. Hani güçlü kadın

0: Çok önemli buluyoruz. Evet. Ve kadının istihdamda yeri olması gerektiğine inanıyoruz.
1: Evet.
0: Kendine yakışan güzel işlerde kadın en iyi öğretmendir.
1: Evet.
0: Tarih boyunca da Hazreti Hatice validemizden bugüne gelmek üzere birçok kadının sosyal hayattaki önemi ve yerine ait söylenecek çok şey var.
1: Evet.
0: Bununla birlikte ihmal edilen bir şey belki de kadının anne rolü diye düşünüyorum,
1: evet,
0: başkanım,
1: evet,
0: katılırsanız. Çünkü aile 10 yılında karşımıza çıkan bir raporda, hı hı, söylenen istatistik, anne olmayı ihmal ettiğimiz için demografik dengenin hızla değişmeye yüz tutacağı ve çok yakın gelecekte tüm dünyada ve özellikle de Türkiye'de yaşayacağımız bir demografik sıkıntı olacak. Artık ailedeki büyüme oranının, kadındaki doğurganlık oranının ve anne olma isteği ve özelliğinin azalması neticesinde çok yakın bir tarihte,
1: hı hı,
0: ki bunu belki çocuklarımız görecek ama torunlarımız mutlaka görecek eğer bu konuda bir gelişme olmazsa,
1: hı hı,
0: yaşlı nüfusun artacağı, popülasyonun yaşlı olacağı ve nüfusun azalacağı ve bu yaşlı nüfusa bakacak genç nüfusun olmayacağı bir hakikat. Yani bu,
1: evet, doğru,
0: varsayım olmakta da dışarıda. Bu yüzden bu, sizin de böyle düşünmenizi çok kıymetli buldum yani vurgu olarak.
1: Peki bu şeyden kaynaklanıyor olabiliyor mu? Hani kadınlara yüklenen bir rol var. Hani çok iyi bir anne olma rolü, çok iyi bir çalışma rolü. Hani bunlar çok yüklenince kadınlar yoruluyor, bu sefer geriye çekiliyor. Doğurganlıklar bence bu yönden de azalıyor olabilir. Yani ben bu şekilde
0: düşünüyorum. Ben şöyle, kadına yüklenmek değil, bu aslında şöyle
1: rol model, hani şeysi oluyor ya, bir kalıp oluyor. Hani o kalıpta diyor ki çok iyi bir anne olman gerekiyor. Çok iyi bir çocuğa bakman gerekiyor. Çok iyi iş yapman gerekiyor.
0: Bu rolü
1: gerekiyor.
0: Kim veriyor hocam? O rol nerede yükleniyor? Yok, toplumda. Şimdi aslında anne olmanın Allah tarafından verilen bir mucizedir.
1: Evet.
0: Kadına verilmiş bir özelliktir. Bunun dışında kimsenin ona bir atıfta ve ekstra rol vermeye ihtiyacı yok.
1: Evet.
0: Annenin kutsalını kendi annenizden biliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Hani siz annenizi tanımlarken ona ekstra roller yüklenmiş bir olarak tanımlamadınız. Annem benim dünyadaki en kıymetli varlığım diye tanımladınız, değil mi? Ama bugün belki çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bize gerek sosyal medyadan gerek efendime söyleyeyim bir takım dayatmalarla sanki anneliğin bir yük olduğu algısı özellikle gençlerde,
1: evet,
0: öyle bir yerleşti.
1: İşte
0: bunun önüne geçecek işler düşünmek lazım. Anneliğin bir yük olmadığını, aksine anneliğin,
1: hı-hı,
0: yani cennet annelerin ayağı altındadır sözü, öyle sıradan bir söz değil.
1: Tabii.
0: Üzerine düşünülmesi gereken bir söz.
1: Evet.
0: Ve bunun kıymetini bildirecek işler yapmak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu dayatmaların hakikati yansıtmadığını belki programlarımıza söylememiz lazım.
1: Tabii
0: diye düşünüyorum. Doğru mudur?
1: Çünkü sosyal medya bize bayağı bir farklı bir algı hani yerleştiriyor kafamıza, zihniyetimize. Hani diyoruz ki kadın şunu yapması lazım, kadın,
0: evet,
1: bunu yapması lazım.
0: Evet.
1: Aslında bunu da hani çocuklar sürekli ellerinde telefon izliyorlar.
0: Evet.
1: Hani
0: evet,
1: toplum,
0: evet,
1: bir şey dayatıyor, onun peşinden ilerleyerek gidiyor ve bu,
0: evet,
1: bilgileri yanlış öğreniyorlar.
0: İşte bu hatanın düzeltilmesi için de birilerinin,
1: evet,
0: gayret göstermesi lazım. Onlardan biri de sizlersiniz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz. Peki
1: teşekkür
0: bugün yük olarak neyi görüyorlar? Mesela siz gençlerle birliktesiniz, hanımefendilerle birliktesiniz. Yük dedik ya, mesela öyle bir soru geçmişti aklımıza. Bugün genç kadınların ve annelerin omuzlarında sizce geçmiş nesillere göre yük olarak tanımladığınız şey nedir başkanım?
1: Yine az önce dediğim gibi çok iyi bir anne olma figürü. Ha,
0: kusursuz çok anne iyi, arayışı.
1: Kusursuz, her şey kusursuz.
0: Bu sıkıntı olmasın. Doğru, katılıyorum.
1: Yani her şey kusursuz istiyorlar.
0: Aa, tamam.
1: Sen çok iyi çalışacaksın, hem çalışacaksın hem eve bakacaksın.
0: Aa.
1: Hem gideceksin sosyal aktiviteler yapacaksın. Hani toplumumuz biraz da hani bunu dayattığı için sosyal medyalarda vesaire. Hani kadınlar da yoruluyor, istemsiz yoruluyor ama bunun farkına da
0: çok
1: varamıyorlar
0: güzel.
1: Yorulduğuna
0: tamam.
1: dair.
0: Tamam, şimdi daha net anladım ben,
1: evet,
0: de söylemenizi. Aslında bu toplumun dayatması değil.
1: Evet.
0: Bu sosyal medyada bizim sosyal medya mühendisliği yapan, aslında,
1: evet,
0: insan mühendisliği yapanların belki de çok gizli ve aslında çok da iyi niyetle yapılmamış oyunlarıdır.
1: Evet, tabii ki.
0: Bugün kusursuz eş, kusursuz anne, kusursuz çocuk arayışına biz bu dijital medyanın, dijital platformların,
1: evet,
0: dayatmasıyla girdik. Bu toplumun dayatmasından daha çok bir grubun mühendislik çalışması yaparak araması, ama kusursuz anne yoktur. Kusursuz,
1: evet,
0: çocuk yoktur. Bu kusursuzluk arayışı

0: aslında hoşnutsuzluğu oluşturduğunu, biz de işte platform gereği akademisyenlerimize, sosyologlarımıza, psikologlarımıza incelediğimiz zaman karşımıza çıkan bu, bu kusursuzluk arayışı memnuniyetsizliği bir getiriyor yanında. Bu sefer
1: memnun olmuyorlar hiçbir şekilde.
0: Olmuyorlar ve diyorlar ki benim eşim neden böyle değil? Evet. İşte benim çocuğum neden böyle değil? Halbuki o senin dünyadaki en büyük sermayen ve geleceğe bırakan en büyük, geleceğe bırakacağın en büyük mirasın.
1: Evet.
0: Sen onu kıyasladığın zaman kaybediyorsun zaten. Biz hani konuyu siz de öyle açtığınız için, yani Kur'an ve ayetler üzerinden gittiğiniz için söylüyorum. Rum suresi 21. ayette Yüce Allah ailedeki huzuru tarif ederken, hani aileyi tarif ederken aileyi huzurun, liteskünû diye geçiyor ayette. Evet. Meveddet, sevginin ve rahmet, rahmetin merkezi. Yani evlerimizi bugün huzur yuvaları haline getirmek, eve girerken ayaklarımızın geri geri değil, böyle oraya bizi güvenli sığınacağımız bir yer, günün tüm yorgunluğunu, efendim tüm stresini atacağımız bir yer olarak görmemiz lazım. Hanımefendilerin de, beyefendilerin de.
1: Evet.
0: Orada sevginin ve bütün kusurlarına rağmen birbirini seven insanlar olduğu yer olması lazım.
1: Aynen.
0: Diyor. Bunu kim diyor? Allah diyor. O zaman bizim de belki bunları önceleyen politikalar üretmemiz lazım.
1: Evet.
0: Bu dijital medyanın olumsuz etkilerinden belki insanımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım. Onun için de güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yok, ona şahidiz de bu açıdan çok kıymetli buluyoruz. Ve toplumda şikayet etmek kolay.
1: Evet.
0: Kıymetli başkanım, şikayet etmek en kolay iş. Hani bunu hanım günlerinde yapabiliyoruz, kahve köşelerinde yapabiliyoruz. Şikayet kolay. Ama bu şikayeti gidermek için ne yapabiliyoruz dediğimizde, bu sadece TÜKVA'nın görevi değil. Bu sadece belediyenin, sadece valiliğin, işte efendim sadece STK'ların değil. Topyekün. Fert fert hepimizin görevidir diye düşünüyoruz. Onun için de bu konuda emek sarf eden, güç harcayan herkes çok kıymetli olarak görüyorum. O yüzden de iyi ki varsınız diyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki sizi en çok endişelendiren ailevi veya toplumsal mesele hangisi? Bugün hız ve haz çağında yaşıyoruz. Hız ve haz çağı diye tarif ediyor sosyologlar. En çok hangi değeri korumakta zorlanıyoruz diye sorsam?
1: Bunu yine veli okuluna vurgulayarak söyleyeceğim. Tabii. Birinci maddemiz aile içi iletişim. Bunu çok zaten ele aldığımız bir konu. Aile içi iletişimin eksik olduğunu düşünüyorum. Teknoloji sebebiyle de biraz, hani teknoloji çok güzel bir şey aslında. Ama herkesi birbirinden de ayırabiliyor. Hani evet, evlere gidiyoruz, herkes elinde telefon, herkes ayrı odalarda.
0: Gittiğinizde görüyor musunuz hocam
1: evet,
0: o?
1: Görüyoruz
0: evet, değil mi? Yani siz ziyarete gidiyorsunuz ama... Evet. Telefon gene elden düşmeyebiliyor değil mi? Evin
1: hani oturuyoruz böyle konuşacağız. Hani ben göz temasıyla çok konuşan bir insanım.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Ama karşımda hani telefonla böyle bakıyor, konuşuyor. Hani sanki beni dinlemiyormuş gibi hissediyorum.
0: Ki evet.
1: Yani bunu bir de aile içerisinde o çocuk zaten hani küçükse direkt der ki bu beni umursamıyor. Annem babam beni umursamıyor. Gözüyle bakabilir. Ha, bunun içinde ne oluyor? Aile içi zayıflıyor. Zayıflamaya başlıyor.
0: Çok doğru. Çok doğru. Ya sofralarımız,
1: evet,
0: bugün aynı sofrada oturup da aynı mekanı paylaşmayan insan haline, insanlar evet, haline geliyorsak, aynı evin içerisinde tabiri caizse biz bambaşka, çekirdek aile olarak sosyalleşemiyor, farklı dünyalarda isek bu bir sıkıntı. Bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Eğitim önemli.
1: Eğitim
0: onun dışında
1: önemli.
0: Aklınıza bir şey geliyor mu hocam?
1: Onun haricinde neler yapabiliriz?
0: Farkındalığı artırmak belki yani, ama
1: projelere katılabilirler bravo, aileler.
0: Evet, evet.
1: Çünkü hani biz de vakıf olarak yaptığımızda diyoruz ki çocuklarınızla birlikte gelin. Hani anne çocuk günü olsun, orada birlikte bir etkinlik vesaire yaptığı zaman o yine aile içine güçlendiriyor.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Veli okulu yapıyoruz. Burada diyoruz ki hem anne hem baba birlikte gelsin. Çocuk da birlikte gelsin.
0: Evet.
1: Hani orada hocalarımız ne yapıyor? Anlatıyor. Anlatırken hem anne öğreniyor, hem baba öğreniyor, hem çocuk öğreniyor. Aslında onların üçüyle birlikte bir aktivitesi olmuş oluyor.
0: Çok
1: veya
0: güzel.
1: Bir piknik yapıyoruz. Piknik yaptığımızda da hemen söylediğim, aile olarak gelin. Hani bir şey kahvaltı olacak, çocuğunuzu da kapıp getirin. Hani dışarıya bir gezme vesaire bir yere çağırdılar. Hani bazen diyorum aklıma birkaç velim geliyor. Onları arıyorum. Diyorum ki müsait misiniz? Hadi çocuğunu al gel. Hadi hep birlikte bir programa gidelim. Müzik etkinliğine gidelim. Hani bir de
0: birlikte vakit geçirelim.
1: Aynen, birlikte vakit geçirelim.
0: Evet.
1: Hem benim için güzel oluyor, sosyalleşmiş oluyorum. Hem de anne çocuk için, hani aile için. Bir sorumluluk projesi gibi oluyor. Sosyalleşiyorlar teknolojiden. Hani bir 5-10 dakika bile olsa uzak kalmış oluyorlar.
0: Çok kıymetli Sayın Başkanım ve geçenlerde sosyal medyada bir kamu çalışması mı diyorlar, ona rastladım.
1: Evet.
0: Çocukları alıyorlar sırayla. Önce aileleri alıyorlar, düzeltiyorum. Önce aileleri alıyorlar ve ailelere soruyorlar. Biraz sonra işte küçük yaşlar, 6'lı, 7'li, 8'li yaşlarda çocukları alacaklar. Ama önce ebeveynleri alıyorlar. Diyorlar ki biraz sonra çocuğunuza soracağız. Sizce en böyle mutlu olduğu ve sorduğumuz zaman aklına gelecek en böyle kendini iyi hissettiği ana olarak neyi söyleyecek? Diyorlar. Anneler, babalar orada bu soruya cevap verirken genelde şunu söylüyorlar. Diyor ki ben çocuğuma çok istediği işte bir tableti almıştım. O gün çok mutlu olmuştu. Sorduğunuzda büyük ihtimal onu söyleyecek. İşte kızıma bir oda almıştık. Yeni kendi odasına eşyalar almıştık. Onu söyleyecek vesaire diyorlar. Genelde cevaplar onlara alınmış pahalı hediyeler üzerinden geliyor. Biraz sonra ama çocukları aldıklarında istisnasız çok duygulanmıştım. Bir erkek çocuğu babasıyla güreştiği anı söylüyor. Bir küçük kız çocuğumuz annemle yemek yaptığım ve bana yemeğe karışır mısın dediği o anı unutamıyorum diyor. Demek ki biz belki de çocuklarımızın mutluluğunu onlara sunduğumuz pahalı hayatlarda, pahalı hediyelerde verdiğimizi düşünürken o onun güzel mütevazi dünyasında, evet, çocuk dünyasında biraz önce sizin de böyle üstüne vurguladığınız anneyle geçirdiği zaman, babayla geçirdiği zaman, o birlikte paylaşılmış anlar, bu bir müzik dinletisi olabilir, bu birlikte yapılmış bir aktivite olabilir. O anlar çocuklarımızın gönül dünyasında, hayal dünyasında müthiş etkiler yapıyor. Çok güzel bir çağrı yaptınız başkanım. Aman anneler babalar, gittiğimiz yerlere, bu güzel etkinliklere çocuklarımızı yanımıza götürelim. Hem sosyalleşmelerine hem de güzel anı biriktirmelerine yardımcı olur. Bir kültür transferidir değil mi aynı zamanda?
1: Eğer velilerim sana, izleyicilerimiz TÜGVE evet. Kayseri sayfasını takip edip oradaki etkinliklerimize, hani duyuruları çıkıyoruz. Perşembe günü de Musiki grubumuz var.
0: Maşallah.
1: Lise koordinatörümüzün düzenlediği bir program. Akşam saat 8'de hani aileler, çocuklar gelip mesela müzik dinletisi, yani muhteşem şekilde geçiyor
0: Muhammed'in,
1: zaten. Evet, Muhammed Emin Başkanım.
0: Muhammed Emin biz Ağustos projesinde şehir hastanesinde hani Muhammed Emin kardeşime rica ettik. O da ekibiyle beraber geldi. Orada hasta yakınlarına, 6 aydan fazla hastaları hastanede kalan hasta yakınlarına motivasyonla alakalı bir etkinlik yaptık bir saat 2 saat. Muhammed Emin kardeşim buradan selam ediyorum. O kadar güzel bir katkı sağladı ki başkanım. Oradaki ablanın, teyzenin, benim hayatım boyunca hayal ettiğim bir şeydi bu. Böyle bir etkinlik dediği an. Efendim oradaki mutluluk yaşanmaya değer ve ne zaman dediniz kaçırmasınlar etkinlikleri.
1: Perşembe günü 23 Temmuz'da akşam. Evet. Sayfamızda zaten birçok programlarımız
0: oluyor. Takip
1: etsinler. Üniversite ekibimizin birçok yaptığı programlar oluyor. Ortaokul ekibimizin birçok yaz okuluyla başlamak üzere zaten Türkiye genelinde 600 bin öğrenci katıldığı bir program, yaz okulu. Muhteşem şekilde
0: 600
1: geçiyor.
0: 600 bin Türkiye genelinde,
1: evet, Türkiye genelinde 600 bin öğrencinin katıldığı bir program. Çeşit çeşit spor, eğitim, hani dini, yabancı dil vesaire, tüm hepsinin harmanlanmış şekilde,
0: evet, evet,
1: tüm programlar hepsi mevcut. Çok güzel eğlenceli evet, geçen evet, bir yaz okulu evet. süreci. Hani aslında TÜGVA'ya bakılırsa tam böyle aile içi dinamiğini sağlayan programlar bence yapılıyor. Hani bu her birimi.
0: Evet, evet.
1: Yani ortaokul biriminden tutun kadın aileye, erkek birimine, destek eğitim birimine kadar hepsinde çeşit çeşit evet. böyle etkinlikler oluyor. Hepsi de sosyal hayata yaklaştırıyor.
0: Evet. Biz bu bağlamda hem sizin özelinizde TÜGVA'mızı hem de bu konuda şehrimizde faaliyet ve emek gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor. Efendime söyleyeyim, bereketli, güzel çalışmalar diliyoruz.
1: Amin, ve inşallah.
0: yılmadan, eksiltmeden, artırarak devam etmelerini istirham ediyoruz. Başkanım, bir aileyi güçlü yapan şey sevgi midir, iletişim midir, ortak hedef midir? Yoksa başka bir unsuru ekleyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi sevgi, iletişim, ortak hedef. Üçü de aslında çok destekleyen bir kavram ama dördüncü kavram nedir? Güven.
0: Güven. Güven. Evet.
1: Çünkü hani sevgi var, tamam. Ama güven olursa ne oluyor? Güçleniyor. İletişim güçleniyor, sevgi büyüyor, ortak hedefler. Yani birbirlerini destekliyorlar orada. Ve hani nasıl desem, yenilmiyorlar gibi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hani bir arkasında duvar olur ya, güven. Hani o aileyi dinamikleştiriyor, yıkılmıyor. Ben öyle görüyorum.
0: Çok güzel söylüyorsun. Çok güzel söylediniz. Hazır sizi bulmuşken tabii aklıma birkaç soru daha geliyor. Böyle etkili soru ve merak ettiğim soru. Biz de saha araştırmalarına bulduk. Bugün gençlerin evliliğe sıcak bakmadığı, evlilikten uzak durduğu bir hakikat. İşte istatistikleri, TÜİK verileri, hanımefendiler de bu yaşların evliliğe ilk adım yaşının ortalamalarının 27'lere 28'lere, beyefendilerde 30'lara çıktığı gözüküyor. Bu birçok sosyolojik olumsuzluğu bir beraberinde getirecek bir şey. Peki bunu tetikleyen şey nedir diye sorsak, hem bir genç hanımefendi olarak siz nasıl görüyorsunuz?
1: Bunu aslında iki şekilde cevaplayabilirim. Tamam. Birincisi sosyal medya üzerinden cevaplayabilirim.
0: Tamam.
1: Hani bazen Instagram'da izliyoruz, mikrofon uzatıyorlar.
0: Evet.
1: Hani sebebi nedir?
0: Evet.
1: Ekonomik kaygı.
0: Evet.
1: Birinci maddeyi her zaman bunu
0: %99 koyuyorlar. %99 bu çıkıyor karşımıza.
1: İkinci benim gördüğüm ise sorumluluktan yani kaçma.
0: Çok.
1: Kesinlikle sorumluluktan kaçan bir...
0: Neden sorumluluktan kaçıyor?
1: Neden kaçıyor? Şu an yine teknolojiye geliriz. Yine sosyal medyaya, yine kusursuzluğa geliyoruz. Hani sosyal medya bize hani gerçekte fedakar olması gerekirken hani fedakarlık ön planda olur evlilikte.
0: Evet.
1: Yani benim bildiğim bu şekilde. Evet. Ama ne oluyor? Sosyal medya kusursuz şekilde gösteriyor. Hani en güzel anıları gösteriyor. Hiç böyle kötü yok. Hiçbir şey kavga
0: problem
1: yok.
0: Problem çözmeye
1: yok.
0: Dair bir...
1: Hani problem yok ki. Hani bu şekilde gösterdiği için... Ama gerçek hayatta evlendiklerinde ne oluyor? Kavga ettiklerinde hani kusursuzdu? Hani problem, hani çözülecek bir şey yoktu?
0: Hayal kırıklığına vuruyorlar.
1: Aynen, hayal kırıklığını vuruyorlar biraz orada.
0: Bu hikayeleri de çok sık duyan kendine mesafe koyuyor diye düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok aslında
1: bir de
0: güzel.
1: Sosyal medyada ben şunu görüyorum. Kadınlar mesela birbirleriyle tabağını yarıştırıyor. Çatalını, kaşığını, bardağını. Hani bu erkekler daha iyi bilir. Çünkü günden sonra geliyorlar, ne yapıyorlar? Evet. İşte diyorlar ki Ayşe'de, Fatma'da işte diyorlar ki şunun tabağı çok iyi. İşte biz de alalım.
0: Evet.
1: Hani bunları da biraz empoze ettikleri için sosyal medyada.
0: Evet. Onda var, bende yok.
1: Ekonomik krize geçiyor aslında. Erkekler bu sefer parayı yetiştiremiyor. Çünkü hani yeter. Bu sefer boşanmalara gidiyor. Bence bu iki sebep, unsur, hani evlilikten
0: tüketim,
1: uzak tutuyor.
0: Tüketim psikolojisi çok artıyor. Evet. Çok güzel bir tespit. İkincisi, dediğiniz gibi biz çok küçük yaşlarda başlayıp sorumluluk vermeye, ufak ufak sorumluluk vermeyi evet. ihmal ettik. Otur oğlum ders çalış, otur kızım ders çalış, aman sen işte şu sınavı kazan, başka bir şey beklemiyorum derken bir problem çözmeyle alakalı, yani bir sorumluluk vermeyle alakalı ihmal ettiğimiz gençlerimiz ilk problemle karşılaştıklarında kaçmayı tercih ediyor. Bir abimizle, yaşı böyle ilerlemiş bir büyüğümüzle muhabbet ederken şöyle bir tespitte bulundu. Bizim zamanımızda dedi, masayı tamir etmek, evde bozulan bir şeyi tamir etmek diye bir şey vardı. Bir metafor söylüyordu elbette. Şu anda dedi yenisini almak revaçta. Çünkü her şeyin yenisi var karşımızda. Bu dedi algılar, hani öyle bir yaklaşımda bulundu. Biz ilişkilerimizi tamir etmeyi unuttuk dedi. Böyle evimizdeki eşyaların hepsinin yenisini aldığımızı tamir etmediğimiz için ilişkilerimizde de tamir etmeyi, onarmayı ihmal ediyoruz diye bir yaklaşımda bulundu. O da benim dikkatimi çekmişti. O yüzden çok kıymetli söylediniz. Gerçekten önemli bir nokta. Bu noktayı belki bugün ebeveynlere bunu hatırlatmak lazım. Evlatlarımızı sorumluluk vermek açısından ve belki tartışmalarımıza şahit olmaması açısından itina göstermemiz lazım. Çünkü onlar da olumsuz etkiliyor, değil mi? Yani evde durmadan çatışmaya maruz kalan bir gencin sağlıklı düşünebilmesi veya evliliğe pozitif bakma ihtimali de azalıyor. O konuda kıymetli.
1: Ya bu sefer diyor ki ben zaten tekim, kafam rahat. Çalışıyorsa, maddi ekonomisi de varsa diyor ki niye evleneyim ki?
0: Maalesef.
1: Bu şey düşünce yapısında oluyorlar.
0: Evet. Peki bir genç hanımefendi olarak, işte TÜGVA'nın kadın ve aile koordinatörlüğü başkanı olarak Türkiye'nin geleceğiyle alakalı sizi umutlandıran, hani şu andaki gelişmeleri gözlemleyen, umutlandıran şey olması lazım çünkü bir umudumuzun olması lazım. Evet. Endişelendiren şey desem birkaç, hani birer cümleyle ne dersiniz?
1: Endişelendiren,
0: umutlandıran, ikisine de örnek veren. Ben şu konuya umutlanıyorum.
1: Umutlandıranla başlayayım isterseniz. Evet, evet. Gençlerin gönüllü olması, STK'larda olması, hani bu renkli renkli yelekler giyinip sokaklarda hani gezmeleri, o beni çok çok umutlandırıyor. Diyorum ki hani tamam, ülkesine, aynen,
0: çok güzel.
1: Ülkesine, vatanına, milletine demek ki doğru düzgün insanlar, çocuklar yetişiyor. Yani bu yönden umudum benim çok çok üst seviyelere çıkıyor. Umudumu kaybettiren de akran zorbalığı. Akran zorbalığı da şu şekilde, aileler bazen çok serbest bırakabiliyor çocukları. Bazen hani ilgilenmiyorlar.
0: Benim çocuğum yapmaz öyle.
1: Aynen,
0: diye bir
1: önyargı var. Benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum küfür etmez. Benim çocuğum hani madde kullanmaz. Hani bu şekilde çocuğuna hani güvenmesi gerekiyor. Hani evet. Güven zaten en basit şey, hani en olması gereken şeydir ama hani bazı kısımda o güveni bile zedeliyorlar. Hani evet. İlgilenmeyen aile gördüğüm zaman ben ümitsizliğe kapılıyorum. Çünkü diyorum ki eyvah, bu çocuk hani kendi bozulacak. Hani en azından STK'larda gördüğümde mesela bazen şey oluyor. Hani çok böyle zıt karakterde bir çocuk oluyor. STK'ya geliyor, oturuyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, programlarına katılıyor. O zaman içim ferahlıyor. Diyorum ki hani en azından aile ilgilenmiyorsa STK'da diyorum. Hani bir arkasında birisi var.
0: Evet.
1: Hani destekliyor, düzeltir bu çocuğu. Daha iyi yerlere getirebilir. Ve o şekilde de olan çok çocuk da var.
0: Evet. Evet.
1: Yani birçok STK'da gördüm, yaşadım. Çünkü küçüklüğümden beri ben de STK'ların içerisinde olduğum için. Hani birçok insanı görüyoruz. Hani ailesi ayrılmış oluyor mesela. Ayrıldıktan sonra çocukla hiç ilgilenmeyen veliler oluyor, aileler oluyor. Bu çocuklar da ne yapıyor? Hani bazen STK'lara geliyorlar. Hani diyorlar ki biz bir koli taşıyalım, şunu yapalım. Hani bir şeyler yardım edelim vesaire. O zaman içim, gönlüm ferahlıyor. Diyorum ki tamam,
0: bir umut var.
1: Evet. Aynen, bir umut var bu çocukta.
0: Çok güzel. Peki şu anda bir yetkiniz olsa, diyelim ki Türkiye'de ilgili bir bakanlığa gelseniz, ilk değiştireceğiniz, kanunla değiştireceğiniz, aile üzerine uygulayacağınız politika ne olurdu? Öyle bir yetki olsun, şikayet etmek kolay. Şikayet edelim. Kolay ama bu yetkiye sahipsiniz. Bunu genelde üniversite gençleriyle buluştuğumda bu soruyu soruyorum. Çünkü gerçekten şikayet ediyoruz da.
1: Evet.
0: Şikayeti giderecek bir politikamız var mı? Bir çözüm önerimiz var mı kısmında? Önemli diye düşünüyorum. Size böyle bir yetkiniz olsa.
1: Aile bakanlığını isterdim.
0: Aile bakanlığını aldık. Neyi değiştiriyoruz hocam?
1: Aile içi yine değiştirmeyi isterdim. Ekstra değerler eğitimini değiştirmek isterdim. Çünkü değerler ve aile içi mi, hani aile içi birleşimi zaten ortak bir konu.
0: Evet.
1: Ve güçlü aile, hani güçlü nesil demek, güçlü toplum demek. Ve ben bunları değiştirmek
0: güçlü aileyi
1: isterdim.
0: Oluşturmak için. Aynen. Önündeki engelleri
1: açmayı isterdim. Yani onları
0: açmayı, bu engelleri iyi anlamayı. Hı-hı. Eğer kanun maddeleri içerisinde bunu zorlayan, hatta kötüye götüren bir şey varsa onları değiştirmeyi.
1: Evet.
0: Çok güzel. Evet, böyle duygularımız olması lazım. Şimdi şöyle, işte bu 90 küsürüncü program. Hı-hı. Elhamdülillah güzel güzel programlar yaptık. Şöyle bir şey sorayım istedim. Bir cümleye başlayayım, devamını siz getirin bir cümleyle diye. Böyle birkaç soruluk bir şeyler yapalım bundan sonra gelen konuklarımıza diye düşündüm.
1: Hı-hı.
0: Boşluğu siz doldurun. Keşke her genç nokta nokta. Buyurun.
1: Keşke her genç değerini başkalarının onaylamasını değil de kendi karakterine, inancına göre ayarlamasını isterdim.
0: Güzel. Çok güzel.
1: Çünkü değer ilk önce kendisine değer vermesi lazım insanın. Çünkü başkalarına hani kimse değer vermiyor.
0: Onaylanma ihtiyacından bir... daha çok karakterin oturması. Evet. Çok güzel hocam yani. Çok güzel. Peki bir nokta nokta sorumuz daha gelsin. İyi bir annenin ilk özelliği nokta nokta olmalıdır.
1: İyi bir anne de çocuğuna liman olması lazım. Sevgi vermesi lazım.
0: İçine o tadı.
1: Çünkü hani çocuklarda şunu da görüyoruz. Bazen anne baba sevgisi olmuyor dışarıda. Başkalarından o sevgiyi arıyorlar.
0: Evet. Çok o kadar kıymetli bir şey söylediniz. Biz de gerçi programlarımızda genelde hep kendi bir araya geldiğimizde o danışmanlarımıza bunu söylüyoruz. Özellikle baba sevgisi tatmamış kız çocuklara.
1: Evet.
0: Lütfen dedik babalar kızınızın başını okşayın, saçını tarayın. Erkek çocuklarınızla ilgilenin, onlarla gerekirse boğuşun, ona böyle bir baba güveninin hissettirin. Çünkü bu bir ihtiyaç. O ihtiyacı sizden karşılayamazsa çok olumsuz yerlerde karşılaştığı zaman o sevgiyi orada tamamlamaya çalışmasın diyoruz. Bunu biraz önce siz de söylediniz. Çok kıymetli hocam.
1: Aslında bunu yine veli okuluna bağlayacağım. Bağımlı mıyız? Konusuna değineceğim. Babalar mesela sevgi vermiyor. Çocuk ne yapıyor? Dışarıda arıyor. Sokaklarda arıyor. Maddelerde arıyor. Evet. Anne sevgisi mesela bulamayan kızlar başka hani figürlerde arıyor.
0: Evet.
1: Hani anne baba sevgisi olmayan çoğu kız hep erkek arkadaşı bulma ümidinde. O erkek diyor ki bana sevgi vesaire bulur. Evet. Bu sefer şiddet görenler oluyor. İşte dediğim gibi bağımlı mıyıza geliyor. Madde bağımlılığına kadar gidiyor.
0: İşte bu çok hassas bir konu. Gerçekten rol modelleri, ilk rol modelleri kişinin anne ve babasıdır. Onların da kendini iyi bir rol model olma yönünde yetiştirmesi, geliştirmesi lazım. Çünkü biz iyi rol model olamaz isek, iyi rol modellerle karşılaştıramazsak bu sefer menfi rol modeller edinebilir ve o zaman çok da istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu konuda ailelerin, aile okulunda da o farkındalığı oluşturmaya çalıştığınız gibi dikkatli olması lazım. Ne güzel oldu, çok güzel bir program oldu. Efendime söyleyeyim, biz de çok mutlu olduk. Programımızın formatı gereği işte bir mektup yazacağız şu anda. Efendime söyleyeyim, bundan yıllar sonra ileride efendime söyleyeyim gençlere, çocuklara, belki kendi torunlarınıza, belki görmeyeceğiniz torunlarınıza, torunların çocuklarına bir mektup yazalım ve onlara ulaşacağına inanalım. Diyelim ki bu onlara bu mektup gidecek ve okuduklarına diyecek ki ya Nisa nenemiz ne güzel söylemiş, bize kadar ulaşmış bu not diyeceği o not ne olurdu? Buyur.
1: Geleceğe şöyle bir not bırakmak isterim. Hatta herkese kısaca şöyle bir sevgili anneler, gençler, babalar, hani ilk baştan beri anlattığım konu aile içi iletişim. Yani birbirlerine güven olması lazım, saygı olması lazım, birbirlerini dinlemeleri lazım. Dinlemeden çünkü hiçbir şey olmuyor. Hani sevgi dinamiği çöküyor, iletişim çöküyor, hani ortak hedefler hepsi çöküyor. Hani bunun ilk başı birbirlerini dinlemesi lazım, birbirlerine kollamaları lazım. Kendi değerlerini bilmeleri lazım. İlk başta en temel şey kendi değerini. Hani kendi değerini bilirsen yani herkes senin kıymetini anlar bilir. Hani sen kendine güvenmezsen ben yapamam, başaramam dersen başaramazsın. Hani dediğim gibi ilk önce karakteri oturtturmak lazım. Bunu derim.
0: Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Geleceğe mektuplar serimize böyle güzel, nadide bir bölüm armağan etmiş olacağız inşallah. Biz de geleceğe mektubumuzu bu parçasında bu bölümde yaptık. Size teşekkür ediyorum. Programı nihayetlendiriyorum inşallah.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Hem vakfımızı tanıtmış olduk. Hem aile konularımıza değinmiş olduk. Hani derdimiz neyse onu dökmüş olduk aslında. Dertliydik çünkü. Derdimizi açıklamış. Bu sizin aslında söylediğiniz süreyi.
0: Dertsizseniz dertsizsiniz hocam. Allah derdimizi, güzel dertlerimizi sahaya da uygulayacak cesaret, güç, aksiyon nasip etsin bize.
1: Aslında ben burada Vefa Başkan'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kadın aile gibi bir birimin sorumluluğunu güvenerek vermiş bulundu. Evet. Bunu da layığıyla yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
0: Evet, biz şahidiz, görüyoruz, güzel yapıyorsunuz. Vefa Başkan'a da selam ediyoruz. Kıymetli dostlar, Geleceğe Mektuplar'da bu hafta genç bir hanımefendiyi, TÜGVA'mızın Aile ve Kadın Koordinatör Başkanı'nı konuk ettik. Konu gene döndü dolaştı aile içerisindeki sevgiye, saygıya, efendim mesela güvenli alanların oluşturulmasına, bir insanın değerleriyle donatılmasına ve kendine olan özgüvenini diri tutmasına geldi. Bugün de kendimize böyle güzel notlar bıraktık. Allah ömür verir de önümüzdeki hafta yine hayatta olursak, yine güzel bir konu ve konuk ile karşınıza olmak duasıyla. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Aslı Ünlüel Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında, ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL'ye olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli Mahallesi'nde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı aday ofisindeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığında kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse...

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn, 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterházy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfoni

Senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

gitmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aslı Ünlel Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli Mahallesi'nde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taş tane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağ'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de İz Bırakanlar.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celalettin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almaya öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da boğazı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz, bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcıysa, bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile doğu-batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
0: Kültür Panorama. Nöbetçi Eczaneler.
1: Aslı Ünlü'yle Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 222 81 82. Esen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 55 80.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak, genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: İçimde.
6: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Erol Sayan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

1936 yılında Kastamonu'nun Araç beldesinde dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrendi. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı, evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla, radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde 1000'i aşkın şarkı sözünün bulunduğu bir deftere sahipti.

1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete girdiği gün Sultanı Yegah Fasıl'da kavalla ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen ilk tamburunu satın aldı. İlk bestesini bu tambur eşliğinde yapan Sayan, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuar şefliğine atandı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik müzik dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kuran sanatçı, bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde altlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına çokça ağırlık verdi.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Unutulamaz. Hatıra. Güle sorma o bilmez. Bana bir aşk masalından. Bir dünya yarattım ve dertli gibi. Milyonların diline marş olmuş. Pek çok insanın anılarında yer etmiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere. Değişik form ve makamlarda 310 civarında eserin sahibi olan Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan büyük bestekar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk Musikisi dersleri verdi.

Erol Sayan, bestelerinde kendi yazdığı şiirlerin dışında Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Atilla İlhan, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şair ve sanatçıların şiirlerini de besteledi. Bilhassa Mahur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmakta. Sanatçı, Balarısı Ahmet'le de uzun yıllar Türk musiğini çok sesli bir şekilde yorumlamak üzere çalışmalar yaptı.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştu.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Aslı Ünlü'yle Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 222 81 82. Esen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 çift 009. Göktürk Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 220 22 80. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Sümeyye Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 55 80.
1: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döner Yum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi

0: Veri tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında, ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli Mahallesi'nde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.